Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Sahar Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza sözleri Özhan Eren'e ait bir türküyle başlıyoruz. Kara Tren, Yavuz Bingöl sizinle.

Eryeli Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan türküsüyle devam ediyor. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Süleyman Yıldız sizinle.

Orhan Veli'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İstanbul türküsünü Mustafa Acar'dan dinliyoruz. Aksaray'a gide gele yoruldum.

0: TRT Türkü.
1: Tutamadım ben bir yerlerde bir vatan. Yastığım gül olmuş, yorganım diken. Yaktı beni üç günlük gelin iken, ayrı düştüm ben vatanımdan, evimden. Fuat Erenoğlu'ndan alınan bu Rumeli türküsünü Havva Karakaş'tan dinliyoruz.

Sanma kara gözlerini, görecek daha neler var. Be felek çarkın kırılsın, koca dünya bana mı dar? Nurullah Akçayır'ı dinliyoruz.

Adnan Çilesiz'den alınan Elazığ türküsüyle Sehariyeli devam ediyor. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası. Hayal Has sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği türküde Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Aşağıdan gelir Hozalı Gelin.

Tokat'a doğru uzanıyoruz. Bülbül ne ötersin, virandır bağın. Kaynak kişi Aşık Veli Aydın, söyleyen Emine Koç.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Kaldır kaldır kollarını. Süleyman Yıldız sizinle.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildi, bir oysa geçersiz sayıldı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada,

kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefonda konuştuğu Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetinde gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistan'la arabulucularla telefon görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyu saldırı düzenledi. Füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların yaşandığı anlarda TRT Haber ekibi sahadaydı. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece 4.26'da merkezi Sayınbeyli ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Playoff final maçında Esenler Erok Spor'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Özbek, 2079 üyenin oy kullandığı seçimde 1780 oyla dördüncü kez Galatasaray Başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü dinleyicileri, efendim bugün yine şükür kavuşturana diyoruz. 24 Mayıs 2026 günlerden pazar. Mayıs ayının bu son pazarını da birlikte karşılamak nasip oldu. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarındayız. Sizler de yolda, evde, bağda, bahçede ama özellikle başta dediğim gibi yolda olabilirsiniz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Herkesin günü hayırlı olsun. Hastalara şifa, yolda olanlara iyi yolculuklar. Tarlada, bağda, bahçede olanlara da hayırlı bir hasat mevsimi, ekim biçim mevsimi gelsin diyoruz efendim. Ve biz İstanbul Radyosu'nda bugün Kerem Bulut'un hazırladığı program detayıyla Hüsnü Aslan'ın sizlere sesleri ulaştırmasıyla ben Deniz Sabahat Aslan'ın kurmak istediği, kurmak için çaba sarf edeceği bir gönül köprüsü üzerinde dolaşacağız inşallah. Hemen sizlere bir türkü sunalım. Nasıl olsa 7.30'da yol durumu hakkında bilgi vereceğiz. Saat 8'de meteorolojik görünümü aktaralım ki önümüz bayram, inşallah çok bayrama ermek nasip olsun. Daha sonrasında da sizlerden gelen istek ve dileklerle programımızı birlikte yürüteceğiz. Tekrar gününüz hayır olsun. Yüce Dağ başında bir kuş uçurdum diyecek Nursaç Doğan Işık. Aşık Ali Sultan'ın derlediği, ondan kaynak kişi olarak alınan bir Sivas Yıldız Eli Samahı'dır efendim. Ardından da denizin dibinde hatçem demirden evler. Uğur Önür seslendirecek bu kez. Burdur'a doğru yol alacağız ve rahmet olsun Mehmet Erenler hocamızın Seyfettin Türkoğlu'dan derlediği türküyü de dinleyeceğiz. Haydi başladık, yolumuz açık olsun.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, hayırlı bir gün, güzel bir pazar diliyoruz. İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan gönül dolusu sevgiler, saygılar, değerli TRT.

Saatimiz 7.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Radyonuz TRT Türk'ü. Bu adreste bulunan bütün dostlarımıza tekrar güzel bir gün diliyoruz. Umarım ki hayırlı bir pazar olur. Adil dükkanda pazarlıksız olmaz. Pazar pazar gibi olsun efendim. Bir sabahla başladık, sonra Burdur'a gittik, Uğur Önür'ü dinledik. Ve şimdi bir güzel türkü ki Celal Bakar seslendirecek, Hafız Osman Ögen'in o güzelim Elazığ türküsü. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yârem var, el sanır sağ gezerim. Dinleyelim.

TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Sizlerin buluşma adresi TRT Türkü. Biz İstanbul Radyosu'ndayız. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Bugün Kerem Bulut programımızı hazırladı sizler için. Hüsnü Aslan da sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Şimdi uyananlara günaydın, iyi pazarlar diyelim. Hayırlı bir gün olsun inşallah. Yola çıkıyor olabilirsiniz ve trafik akışı karayollarında yoğun biliyoruz ki. Çünkü inşallah nasip olursa Çarşamba itibariyle Kurban Bayramımızı idrak edeceğiz ve memleketine gitmekte olan, sevdiklerine kavuşmak üzere yola çıkan herkes tez vakitte dilerim ki kavuşur, özlemler giderilir. Ve biz türkülerimizi sunuyoruz sizlere arda arda. Az önce Mücella Atay'ı dinledik. Urfalı'ya mezelden, gönül geçmez güzelden, gönlümün gözü çıksın sevmez idi mezelden dedi. Gönlüne bir sitem gönderdi yöre ekibinden. Muzaffer Sarı Sözü'nün derlediği Şanlıurfa türküsüydü. Urfa'yla özdeş bir türkü. Şimdi gidelim bakalım Tülin Berbergil ne diyecek Antalya Varsak köyünden derlenen türküyle. Ateşköy oğlu İzzet Soytürk'ten derlemiş. Derenin başındayım 18 yaşındayım. 18 yaştan beri yarimin peşindeyim diyecek. Ardından gelen türküde Kubilay Dökmitaş'ın sesinden acaba hangi türkü diyeceğim. Sadece Elazığ türküsü ve Mustafa Yarıcı'dan alındığını söyleyeceğim. Dinleyelim sonra yol durumu hakkında bilgi verelim.

0: Yol Durumu.
1: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale yönünde 4 ila 5. kilometreler arası trafiğe kapatıl durumda. Ankara-Kırıkkale yönünden iki yönlü bir gidiş geliş şerit sağlanmış ve trafik akışı böyle oluyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağında ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları sırasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten sağlanacaktır. Çalışmalar 7-24 saat esasına göre yürütülecek ve Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ile 32. kilometreleri arasında da meydana gelen heyelan nedeniyle bu kesimde taşıt trafiği bölünmüş yolun bir yönünden çift yönlü olarak sağlanacaktır. Sürücülerin bu nedenle trafik işaret ve işaretçilerine özenle uyması gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'na 9 ila 10. kilometreler arasında Denizli yönünde yapılacak şev çalışmaları nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığı durumda trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin yine trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymalarında yarar var. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak. Bu şekilde kontrollü bir trafik akışı olacaktır. Eskişehir-Kütahya Devlet Otoyolu'nun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Tosya-Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometreden itibaren ekli 500 metredeki sanayi

farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafik akışı bir hayli yoğun. Özellikle bazı projeler kapsamında işaret ve levhaların bulunduğu güzergahlarda lütfen tek şerit gidiş gelişe ayrılmış durumdaysa lütfen hatalı sollamalardan kaçınınız. Yoğun trafik akışında trafik işaret ve işaretçilerine özenle uyunuz. Bu konuda daha geniş bilgileri ayrıntılı biçimde Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarından edinebilirsiniz. Güvenliğiniz için, sağlıklı bir yolculuk için lütfen bu bilgilere uyarak yolculuğunuzu gerçekleştiriniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.38'i gösteriyor. TRT Türkiye'de sabah yayında değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Radyonuz her gün birbirinden güzel programları saat saat takip ettiğiniz sizin buluşma adresiniz. Efendim, Perşembe akşamları Türkiye Evini hazırlayıp sunuyor. O güzel sesini sizler duyuyorsunuz. Sevgili kardeşim Kerem Bulut bugün programı hazırladı. Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor sizlere. Biz İstanbul'dayız. İstanbul bulutlu. Biraz hüzün havası var gibi. Ama inşallah yaklaşan bayram her hüznü alıp götürür, nefes aldırır diye diliyoruz. Ve sağlıklı, güzel bir pazar günü olmasını da aynı zamanda yine bu sabah temenni ediyoruz sizler için. Efendim, yol durumunu aktardıktan hemen sonra Kubilay Dökmetaş'ın söyleyeceği türküyü hani size dememiştim ya. Karanfil ekilende yandım aman aman, dibine dökülende diye seslendi. Kalkoşlar diyarına bir selam gönderdik. Ardından yol durumu hakkında biraz bilgi edindik ve İbrahim Can'ın sesi ulaştı sizlere. Barakanın alt yanında bahçeler, küçük hanım şalvarını bohçalar diye seslendi. Bir Konya türküsüydü, Silleli İbrahim'den derlenen. Şimdi Ülkü Beşgül'ü dinleyelim ve Ülkü ablamıza buradan bir selam gönderelim. Fevzi Az'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Kağızman türküsü. Kağızman'dan Merkez Kars'a doğru yolculuğu. Evet, ve diyor ki Kars'a giderim Kars'a. Haydi dinleyelim.

7.47 oldu saatimiz ve türkülerle il il diyar diyar geziyoruz güzel Türkiye'mi. Gülseren Erdağ dinledik. Hüseyin Yıldız'dan Tuncer İnan hocamızın derlediği bir Tokat Almus türküsüydü. Tuncer hocamı rahmetle, sevgiyle, saygıyla yad ediyorum efendim. Sigaramın dumanı yoktur yarın imanı dedi ve şimdi Can Kerkü'ye bir selam gönderelim. Erbil'den bir türküyü Ahmet Erbilli repertuarımıza kaynak kişi olarak kazandırmış ve usta sesimiz Hüsamettin Subaşı başından dinleyelim. Benim ipek yağlığım var görmeye geldim. Haydi dinleyelim.

Ne kadar güzel sözleri var. Gidiyor musun yarim bizim Biga'ya kadar? Ben senden ayrılamam ölüm gelene kadar. Fehmi Kutler ve Fevziye Doğramacı'dan TRT Müzik Dairesi Başkanlığımızın derlediği, Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı çok güzel bir Çanakkale Biga türküsü. Efendim bu Sinekçi Köyü'nü de gördüm. Yol üzerinden geçerken karayolunda seyredenler anımsarlar. O sağda solda biriken güzelim köylerden gelen salçalar, çeşitli efendim bitkilerden kaynaklı yiyecekler. O yolculuklara eşsiz bir güzellik katar. Vatanımın her yanı çok güzel. Çanakkale'ye, Biga'ya, bütün Türkiye'ye selam olsun. Efendim güzel ve hayırlı bir pazar günü diliyoruz. Bayram öncesi evlerde büyük bir hazırlık vardır hiç kuşkusuz. Nefes aldığımız aralıklardır bayramlar. Özellikle Kurban Bayramı. Efendim kini, kibri, kötülüğü kurban edip hep güzellikle, iyilikle ve umutla geleceğe bakmak, can cana sarılmak bayramlarda bizim dini hasretlerimizin de en güzel yanı. İyi ki bu değerlerimiz var. Çokça yaşanması dileğimizle. Mine Yalçın'ı dinledik güzel sesiyle. Ve şimdi Pınar başından bulanır, iner dağı dolanır diyecek. Seyfettin Sığmaz'dan repertuarımıza geçen çok güzel bir Erzurum türküsüyle de Yavuz Eğirmenci'yi dinleyelim.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Mayıs ayı yağmurların bereketiyle geldi. Yaza doğru yaklaşırken ara ara bazı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında sıcaklık değerleri görülmeye başladı. Ama yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Bu durum devam edecek. Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu

kuşatmasıyla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop dışında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ haricinde Doğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak sıcaklık değerleri. Yine diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara parçalı çok bulutlu olacak ve sağanak gök gürültülü yağış devam edecek. Özellikle doğu kesimlerle Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın görüldüğü yerlerde birkaç gündür haberlerde de takip ediyorsunuzdur. Sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bazı yerlerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale 23, İstanbul 21, Kırklareli ve Sakarya 22, Afyonkarahisar 19, Denizli 24, İzmir 27, Muğla 23, Adana ve Antalya 24, Burdur 21, Hatay 23, Erzurum 13, Kars 16, Malatya 19, Van yine 16. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de aralıklarla sağanak yağış var. Dikkat diyoruz bu bölge içinde. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te 21, Şanlıurfa'da 24 derece olacak sıcaklık. Güzel ve sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.05'i gösteriyor. Her gün tam 08.08 olurdu bir dilek tutun derdim ya. Bugün 3 dakika erken hemen bu noktaya geldik. Efendim güzel bir pazar günü diliyoruz. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bol bereket olacak bir gün, bir pazar yaşayın. Ve bayrama heyecanla beklediğinizi biliyorum. Ulaşmak nasip olsun, sağlıkla diyoruz. Eğer şimdi uyandıysanız ya da şimdi alıcılarınızın başında bulunup sesimizi duyuyor ve yola çıkarken radyonuzun düğmesini şöyle birazcık daha açtıysanız TRT Türkü'de sabah, sizin radyonuz TRT Türkü'de yayında. Kerem Bulut hazırladı programı, Hüsnü Aslan da sesleri gönderiyor. Efendim ben Deniz Sabahat Aslan, gönüller arası köprü kurmak için sizlerle birlikte olduk.

Nasip oldu bugün yine pazar günü buluştuk. Az önce meteoroloji görünümü aktardık. Tekrar anımsatalım. Karayolunda yoğun bir trafik akışı vardır. Özlem duyanlar sevgililerine kavuşmak için bu bayram gününü bekleyenler yolda trafik akışına lütfen dikkat etsinler. Hatalı sollamalardan, aşırı hızdan kaçınalım. Aman biraz geç olsun ama güç olmasın. Sağlıkla sevdiklerinize kavuşun. Efendim öncesinde kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar dedi Gülseren Tatlıpınar. Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlediği bir Eskişehir türküsüydü. Ardından rahmetli sevgiyle yad ettik Arif Şentürk, Rumeli türküleriyle özdeşleşen o muhteşem ses. Hasan Karakaş'ın ve Emine Balkan'dan derlediği Rumeli Dehroman türküsüydü. Kısaca Ramo, ak güvercin olaydım pencerene konaydım. Pencerende pek yüksek yar dizinde olaydım dedi. Şimdi Arzu Akmeşe'nin sesine kulak verelim. Ragıp Binzat'tan Emir Aldemir'in derlediği bir Adıyaman türküsü. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın gelir, ince bellerim kırıldı. Hemen ardından sosyal medyadaki bütün iletileri okumaya çalışacağız. Türküler sizin için.

Al almanın dördünü, sev yiğidin derdini dedi Merdini ve Erol Köker'in sesi ulaştı sizlere. Mehmet Özbek hocamızın Necati Coşkun'dan derlediği bir Malatya türküsüydü. Evet, Adıyaman'dan Malatya'ya geçtik ve şimdi bakalım sosyal medyadaki platformda bizlere neler yazıyor dinleyicilerimiz. Efendim hemen belirtelim, TRT Türkü sayfalarımız var Facebook'ta, Instagram'da, eski adı Twitter olan X'te ve ayrıca bizi de yazıyorsunuz. Biz bütün TRT Türkü sayfalarından her birinizin selamına bir aleyküm selam diyelim bu pazar sabahında yine. Instagram'dan başlıyoruz bugün, değişiklik olsun. Facebook'tan başlarız genellikle. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye başlıyor. Ve lütfen yolda olanlar için çok dikkatli olalım. Sevdiklerimize kavuşmamız için geç olsun, güç olmasın. Yolda da birbirimize saygı, sevgiyi, sabırlı olmayı eksik etmeyelim. Tüm yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum demiş. Hislerimize, duygularımıza ve diyeceklerimize tercüman olmuşsunuz. Var olun. Antalya Kemer'den Şengül Ekinci günaydın, günaydın, günaydın diyor. Çok teşekkür ederim. Sabahat Hanım ve yayın yapım ekibi, tüm değerli TRT Türkü dinleyicileri. Kapalı, bulutlu ama ılık, güzel bir günden herkese selamlar. Program harika başladı ve öyle de devam ediyor. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine, emeğine sağlık diyor. Kolay gelsin dilekleriyle, iyi çalışmalar diyerek de bizi mutlu etmiş. Çok teşekkür ederim Şengül Hanım. Seyda Alas Adana'dan sevgiler diyor. Türküyü Ezgi Pınar'ı kor arkadaşlarım ve bütün TRT Türkü sevdalıları için istiyorum diyor. Vahit Satılmış, hoş geldiniz. Almanya Dortmund'dan selamlıyorum. Siz değerli TRT Türkü yayın yapım ekibi ve dinleyicileri. Rabbim Kurban Bayramı'na ulaşmayı nasip eylesin. Lütfen yolculuklarda dikkatli olalım. Sağlıklı varın varacağınız yere. Sıradaki türküyü de sesimizin ulaştığı herkese, eğer sesimizi duyuyorsa dayım oğlu Fikret Satılmış abime de armağan ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın Vahit Bey. Özcan Gönen Manavgat'tan günaydın diyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilekleriyle birlikte memleketim Afyon Emirdağlılara, Manavgatlılara ve sağlık çalışanlarına türkü armağan edelim demiş. Çok teşekkür ederim. Değerli Turan Akman arkadaşı, hocam bugün yüreğimi mi okudunuz? O türküyü sizin için seslendireceğim ama diğer dinleyicilerimize sürpriz olsun diye şimdiden söylemiyorum. Diyor ki günaydın arkadaşlar, çoğalıyoruz bugün yine. Bu sabah bir türkü çalın ki küslükler unutulsun, kalpler yumuşasın, yüzler gülsün, gönülleri birleştiren bir türkü diyor. O türkü ben nokta nokta diyerek boşluk bırakıyorum. Vallahi yüreğimi okumuşsunuz. Türkü de TRT Türkü arkadaşlarımıza, eşime, oğlum Çağan Deniz, abim Kenan Erkılıç, kardeşim Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, akrabalarım, arkadaşlarım ve tüm TRT çalışanlarına armağan olsun diyor. Teşekkür ederiz Sayın Erkılıç. Adana'dan dinleyicimiz Selahattin Erzi, hoş geldiniz. TRT Türkü'de sabaha Sayın Yapım Yayın Ekibi ve Sabahat Hanım'a sevgiler, günaydın demiş bilmukabil efendim. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Erzi, değerli Yapım Yayın Ekibi'ne armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demişsiniz. Siz de var olunuz efendim. Ve yine Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar diliyor Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Selamınız başımız üstte. Diyor ki sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT dostlarına armağan edelim. Müjgan Kızılkaya da sıradaki türküyü bütün dinleyenlere armağan etmek

istiyor. Günaydın demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gülten Kaymak, Edirne'den günaydın diyor. Teknik ekibimize sabah tanıma kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türkü, türkü dostlarına armağan olsun. Hoşça kalın, türküyle kalın diyor. Ve Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden Emin Akgün de yine selamlıyor. Bizi radyosu açık olan bütün dostlarla köy halkına, ailesine türkü armağan etmek istiyor. O halde türkü bizden. Bir Rumeli türküsü çok güzel İştip'ten Havva Karakaş derleyip repertuarımıza kendisi kazandırmış. Şefonun evi kaleye karşı. Haydi Sibel Güzel'i dinleyelim.

Saatimiz 8.23, 24 Mayıs 2026 günlerden pazar. Bayrama birkaç gün kala Mayıs'ın bu son pazarını birlikte uğurlayacağız. Bu sabah öyle başladık. Efendim Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik Sibel Güzel'den sonra. Bir Artvin türküsü Muazzez Türünk tarafından repertuarımıza kazandırılmıştı. Çift Jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından. Çok güzel bir türküdür. Bütün Artvin'e selam gönderelim. Efendim dinleyici isteklerimiz ve onlardan gelen güzel iletiler programımızın elbette ki temel noktası. Hatice Ünal diyor ki günaydın Acıpayam Kelekçi'den. Hatice Ünal, Sabahat Hanım benim iletimi okumuyorsun. Ben okumuyor değilim sevgili Hatice Hanım. Bir akışı böyle takip ediyoruz. Süremiz el verdiğince her birinizin selamını alıyoruz. Bakın bugün ekranda önümüze düştü ve size bir selam gönderiyoruz. Sevgiler, sıklıkla da okuduğum isimlerden biridir. Anımsıyorum sevgili Pınar da anons ederken Kelekçi'den Hatice Ünal der ve duyarım. Haydi güzel bir pazar olsun. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Sıradaki türkü tüm dinleyicilere armağan olsun diyor. Kazım Ülgü de günaydın, hayırlı pazarlar Sabahat Hanım. Türkülerle başlayan yeni bir güne Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden sevgiler, selamlar. Sıradaki türküler aileme, köyümün sakinleri, siz değerli yayın ekibi ve türkü dostlarına armağan olsun diyor. İyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan bizi selamlıyor. Bütün ekibimize kolaylık dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Mutlaka sıradaki türküyü sevgili torununuz Ege için istiyorsunuzdur derken okudum o dizeleri. Teşekkür ederim. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selam gönderiyor bize. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar olsun diyor. Hayırlı yayınlar sıradaki türkü tüm türkü dostlarına, yayın ekibine, gurbetteki Hacı Beşirli köylülerime armağan olsun. Peki efendim olsun. İsmail Akgün de Araklı Trabzon'dan bizi selamlıyor. Hayırlı bir sabah diliyor. Ve değerli dinleyicimiz Bekir Gültekin Kayseri'den mutlu bir gün diliyor herkese. Program ekibi TRT Türkü dostları ile Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaş ve İsmail Yöke türkü armağan ediyor. Ahmet Dinç Kantekirdağ'dan selamlamış. Aleyküm selam. Ve Osman İnan günaydın diyor Ankara'dan. Sıradaki türküyü radyo başındaki tüm türkü severlere armağan ettiğini bildiriyor. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler saygılar sunarım demiş. Bir mukabil efendim. Türküyü de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor Bayram Bey. İbrahim Özüdoğru günaydın, hayırlı sabahlar TRT Türkü ailesi, Çorum'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü eşime, oğlum Yasin, kızım Nisa Nur, TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

demiş ve İbrahim Kaçar çok geniş bir liste. Biraz sonra sayacağım liste zaten bütün programın dinleyicilerini kapsıyor. Ama şimdi hemen türkü dinletelim. Çünkü pazar günü bugün. Mayadağ'dan kalkan kızlar, alt topuklu beyaz kızlar diyecek. Efendim Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Yöre ekibinden derlenen bu Rumeli türküsünü. Sevgili Zehra'ya da buradan selam olsun. Bu programda emeği çoktur, bizi de dinliyordur arkadaşım.

Saatimiz 8:33'ü gösteriyor ve biz az önce Ulaş Kurtuluş Ünlü'yü dinledik. Dobi Ahmet'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Çangırı türküsüydü. Mahim'i gördüm düşümde, giden ayın 15'inde dedi. Şimdi hemen ara vermeyelim, Kütahya'ya doğru yola çıkalım ve Ahmet Yamacı'nın Ethem Utku'dan derlediği türküyle Çimen İpekçi'yi dinleyelim. Diyecek ki türkü çok güzel, yalık bir söz dizisi var aslında. Sinanoğlu derler benim adımı, yiyen bilir ince bıçak tadını. Alamadım lezzetini tadını, vurun çalın zeybeklere bir Sinanoğlu, düşmanları bozan bir Sinanoğlu. Zeybek havaları coşkuludur, özellikle bayram öncesinde bu pazar gününe bir zeybek havası dinleyelim diyorum.

Sabah TRT Türkü'de Sabah diyerek İstanbul Radyosu yapımı sizlere ulaşıyor. Ve bugün programı Perşembe akşamları Türkiye Evi diyerek programı hazırlayıp sunan ve sizlerle olan sevgili Kerem Bulut hazırladı. Sevgili Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor. Efendim dinleyicilerimiz birbirinden güzel isteklerde bulunuyorlar. Program akışımızın çok güzel olduğunu da zaten yazmışsınız. Türküler tam pazarlık. Efendim biz adil dükkanda pazarlık eylemiyoruz ama Allah uzun ömür versin. Sizlerle birlikteliğimiz mezarlıktır efendim. Daima TRT Türkü, daima TRT diyen dostlarımızın sesi olalım. Gürol Seçil Kara diyor ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muğla yatağından selamlar, kolay gelsin. Sizin sesinizden bir türkü istiyorum. Efendim program sonunda okuduğum türkü her birinizin isteğine, bizden istediğiniz bir türkü olarak armağandır. Az önce Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı diye o güzelim Kırıkkale türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek'i dinledik. Albus Aktaş'tan Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Kırıkkale'ye Bahçılı'ya selamlar. Çok sayıda dinleyicimiz var oradan yazan. Ve Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor bize. Sıradaki türkü eşim Meral, oğlum Ege, Turan hocamla tüm türkü severleri armağan olsun, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ederiz. Zeki Gün Burdur'dan selamlıyor bize. Aleyküm selam. Sıradaki türkü siz değerli yapım yayın ekibiyle aileme, tüm türkü dostlarına, herkese armağan olsun, iyi çalışmalar diliyorum. Daim TRT Türkü demiş, var olunuz. Müjgan Kızılkaya türkü isteği için diyor ki hem herkese annem Sevim, kardeşim Seçil, Engin, yeğenim Ali Deniz ve Selin için bütün dinleyenlere bir de sıradaki türkü armağan olsun. Teşekkür ederiz. Murat Odabaşı ne güzel cümleleriniz. Diyor ki yeni günü türkülerle karşıladığımız bu pazar sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yapım ekibini muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Safa bulduk. Türkülere mihmandar olan duyguların mihmandarı, türkülerin her türünden en güzel örnekleri bizlere sunan, günümüze güzellik, gönlümüze huzur yayan harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Yapımdan yayına alıcılarımıza ulaşmasında emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sıradaki türküyü sizlere ve gönlünü türküleri açmış herkese armağan ediyorum. Her şeyin gönülcü olması temennisiyle iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Işık ve sevgiyle kalın. Tüm dinleyicilerimize aktarmak istediğimiz cümleler, var olun, gönlünüze sağlık. Mustafa ile Aydemir Ordu Fatsa'dan sesleniyor. Kucak dolusu selamlar diyorlar. Bir mukabil. Türküyü siz değerli sanatçımız, sunucumuz Sabahat Hocam ve yapım yayın ekibine armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Aydemir ailesine. Ali Yöntem taşın aş olduğu asil şehir diye tanımlıyor bucağı ve TRT Türkü ile yapımcılarına ay bir de bana şirin sabah tanım demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hadi bir türkü çalalım gari size de. Osman Çokyaman günaydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki türküyü tüm dostları armağan ediyor. Ayko Türk Bolu'nun bugün yağmurlu olduğunu yazmış. Sevgiler bizden de efendim. Türküyü de eşim Reyhan Hanım'la torunlarım Ali Asil ve tüm dinleyiciler için istiyorum demişler. Salahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam gönderiyorlar. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü sevgili eşim Sultan Bakan, halam Ayşe Çetiner, eniştem Ali Çetiner, çocuklarıma, tüm türkü dostlarına, Musalar Yeniköy halkıyla sizlere armağan ediyorum demişler. O halde türkümüz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine kapılıp düştü gönlüm. Sevim Seçkin sesleniyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Bakır Yüzsever'den derlediği Şanlıurfa türküsünü.

Hüseyin Balcı'yı dinledik. Çok güzel bir türkü, bir Rize Hemşin türküsüydü. Bülent Aslan Başar Çalıkıran'dan derlemiş. Gel çıkalım konağa, o konağa düğüm var. O konağın içinde benim bir sevdiğim var. Şimdi devam edelim. Bir Erzincan aşıklaması, bir de iş dinleyeceğiz. Süleyman Yıldız Yavuz Top'tan derlemiş. Ervah-ı Ezel'den levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez dünyanın içinde benim kahtımı kara yazmışlar. Sümani'nin deyişidir efendim. Sümani'nin sözleridir. Beyhan Karslı okuyacak. Ardından da Rüstem Avcı, Bedri Nizam'dan kendi derlediği Rumeli Varna türküsünü seslendirecek. Bağdat'tan gelemedim. Rüstem Aga'ya da selam olsun buradan.

Saatimiz 9.05'i gösteriyor. Efendim 24 Mayıs 2026 günlerden pazar, tam bir pazar programı sunduğumuzu düşünüyorum. Ümit ediyorum ki sizler de bize katılıyorsunuzdur. Sevgili Kerem çok güzel bir program detayı hazırlamış. Sıdık Atavuç diyor ki İstanbul 4 Levent'ten mutlu pazarlar diliyorum. Allah'ım çok şükür kim gelmiş? Tabii ki Neşe Kelebeğim gelmiş. Hoş gelmiş, neşe dağıtmaya başladı. Sıradaki türkü Trabzon'daki hemşerim Emine Ekinci'ye, arkadaşım Aysel Öztürk'e değerli türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Vallahi Emine ikinci de size armağan ediyor. Şu anda biliyorum Gülnaz Malbastı, Delal, Suna Koçak ve bütün bu takım hemen Artvin'in bu cilveloy havasıyla oynamışlardır. Artvin'den bir türküyle Feride Aşık sizlere seslendi zira. Çok da güzel okumuş. Muzaffer Sarı Sözen Osman Aksu'dan derlemiş. Herkesin bu sabah cilveloy oynadığını düşünüyorum. Bayramlara karşı olsun efendim. Huzurla, bereketle, Allah nicelerini nasip etsin diyerek devam edeceğiz. Ve Sıdıka Hanım'a da selam göndermiş olduk. Suna Koçak teyzemiz eminim oynuyordur. Hatta dün yazmış, çok sevindim, çok da güldüm, çok zarifsin. Diyor ki şimdi alışverişe gidiyorum, yolda da dinleyeceğim. İlyas Aydın Orman Beyi Köyü Tokat'tan selam gönderiyor bize. Sıradaki eseri İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber mi?

Mithat Kaykı, İbrahim Kaçar, Sedat Uzun, Selahattin Özdemir, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç, Veysel Şahin, Şevki Şahinoğlu, Meryem Yılmaz, Türkan Tanrıverdiler ve Murat Şükür için istemiş. Böylelikle listemizin yarısını da yazmış, sağ olsun, eksik olmasın. Ve devam ediyoruz. Uğur Heybeli Isparta Senikent'ten günaydın diyor. İsmail Gürdal ve sıradaki türkü bize armağan olsun diyor Heybelilerle. Mustafa Yanbastıoğlu da Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlamış. Aleyküm selam. Konya'dan selam gönderiyor Hatice Biçer. Biz de selamlıyoruz kendisini. Bayram Gökçen Fethiye'nin sesi, çok teşekkür ederim. Hüseyin Akbaş Burdur Gölhisar'dan selamlıyor. Şükrü Tahran da diyor ki Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden herkese selam olsun. Hay maşallah, Allah nazardan korusun seni. Allah her birimizi korusun. Allah razı olsun. Emine Atamer selamlıyor ve Mehmet Kalaycıoğlu günaydın. Hayırlı sabahlar. 11 Pazar yeri Bilecik'ten selamlıyorum sizi diyor. Aleyküm selam. Zehra Bıçakçı İzmir'den. Efendim hiç vakit kaybetmeyelim. Bugün pazar, bol bol türkü dinleyelim. İki güzel Kerkük türküsü sırada. Hadi bakalım dinleyelim, sürpriz olsun. Dilek tutun, sonra ben künyelerini okurum.

Dinleyicilerimiz, bu minik pasajı neden ayırdım biliyor musunuz? O kadar güzel dinleyicilerimiz cümleler yazmışlar ve bunu istediklerini vurgulamışlar ki sevgili Ahmet Özçelik çok duygulandığını belirtiyor bu türküyü yorumladığımızda. Az önceki güzel iki Kerkük türküsünden sonra dedim şöyle minnacık okuyayım çünkü Ali Kılıçoğlu diyor ki hocam arada o okuduğunuz tadımlık tadımlık hemen bir anda duyduğumuz bölümler var ya gerçekten bizi bizden alıyor. Çok teşekkür ederim. Bu farkındalıkta olmanız bizim programımız açısından mutluluk verici. Her zaman söylüyorum TRT ayrı TRT farkıyla hele TRT Türkü'de Sabah, Türkü Evi ve birçok güzel program TRT Türkü'de yayınlanırken sizlerin teveccüh buyurmanız da bizi ayrıca mutlu ediyor. Biz de isteğinizi geri çevirmemek adına minnacık seslendirdik. Program sonunda okuyacağım türkü size ve bütün Türk Polis Teşkilatı'na, askerimize, Mehmetçiğimize armağandır. Çok teşekkür ederim. Değerli Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'ye selamlar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Ve Sıdıka Tavukçu'nun güzel cümleleri sevgili Kerem içinde. Kerem Bulut'un hazırladığı program perşembe günleri yine devam ediyor. Az önce iki güzel türkü dedik ya Kerkük, Can Kerkük'e bir selam olsun. Abdülvahit Kuzecioğlu'nun türküsünü Bedri Aysel'i seslendirdi. Evlerinin önü yonca. Onun ardından da dağlara serptim ekin, giderdim ekindekin. Ne dostum ne düşmanım olmasın benim tekim. Elvan Sevim seslendirdi. Abdurrahman Kızılay'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kerkük türküsünü. Şimdi gafilen gelirse başına bir iş diyecek ve bir Ahmet Çavuş türküsü dinleyeceğiz. Nida Tüfekçi hocamız Nevşehir'den derlemiş bu türküyü. Ürgüp türküsüdür. Oğuz Doğan Cengiz seslendirsin. Dinleyelim. Sonra yine sizlere selam vereceğiz.

9.25 efendim. Çok güzel türküleri sıraladık ard arda bu pazar sabahında. Ümit ediyorum ki keyif almışsınızdır TRT Türkü'de sabahta. Az önce Gafilen Gelirse Başına Bir iş dedi Ozdoğan Cengiz. Hemen ardından Tunceli'den bir deyişle Süleyman Yıldız'ın yazdığı notayla Aşık Nesimi'den alınan bir deyişi Reyhan Ediş seslendirdi. Ilgıt ılgıt esen seher yeli, doğru gelir doğru gider mi yar yar? Hakkın emriyle çürüyen yalılar bin yıl yerde yatsa çürür mü dedi. Efendim bütün aşıkları ozanlara selam olsun. Şimdi İbrahim Kaçar o kadar güzel bir ileti göndermiş ki vallahi vebal üzerimden gitmiş olacak. Hep derim ya hakkınızı helal edin, süre sınırlı. Bütün isimleri saymaya kalksak o 24 saat program yapmamız gerekir. Ancak diyor ki mutlu sabahlar, mutlu bir hafta sonu olsun. Sıradaki türkü Demet Akat, Sabahat Aslan, Zehra Ganioğlu, Sezin Zor, Leyla Çabuk, Emine Semra Hıra, Gülten Kaymak, Sıdıka Tavukçu, Gülden İbiş İmamoğlu, Türkan İbiş Hanımlarla Kerem Demircioğlu, Muammer Demiröz, Coşkun Bakan, Mehmet Altan, Zeki Gün, Halil İbrahim Didin, Muhammed Ateş, Turgut Eren, Zeki Başoğlu, İsmet Köklü, Cenk İpekel, Gürol Seçil Kara, Uğur Heybeli, İdris Kaygısız, İhsan Özdoğan, Mustafa Yanbastıoğlu, Ahmet Uzal, Murat Odabaşı, Hakan Aydemir, İlkay Karabiber, Gürol Yavuz, Turan Akman Erkılıç, Mehmet Ali Ataseven, İlyas Aydın, Adnan Önem ve adını yazamadığım tüm radyo dostlarıma armağan olsun. Eskişehir'den selamlar. Allah sizden razı olsun. Böylelikle kimse bana bugün küsmeyecek sevgili Hüsnü. Demeyecekler ki ay ismimiz okun. Neden Sabahat Hanım bizi unuttu? Unutmadık. İbrahim Özüdoğru günaydın diyor. Çorum'dan selam gönderiyor. Sıradaki türküyü eşim, oğlum Yasin, kızım Nisa Nur ve tüm dostları armağan olsun diyor. Osman İnan da Ankara'dan bizi selamlamış. Hatice Ünal artık sevinmişsinizdir tahmin ediyorum. Teşekkür etmişler. Sağ olun efendim. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar, mutlu günler gönderiyorum diyor. Tüm türkü dostlarıyla Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaş ve İsmail Yöke türküyü armağan ediyorum diyor. Ahmet Dinçkan da Tekirdağ'dan selamlamış bizi. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın. Alanya'dan selamlar olsun. Sıradaki türküyü arkadaşım Zeki Ayaz, eşi Beti Ayaz, Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için istesem çalar mısınız demiş. Tabii ki efendim, çok teşekkür ederim. Sizin de ömrünüze bereket, Sabahat Hanım ömrüne bereket. Tüm türkü dinleyicilerine kolaylıklar diliyorum diyerek bize güzel duygularını yansıtmış. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türkü Ege'ye armağandır. İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlıyor bizi Osman Filizli. Tüm türkü dinleyicilerine ve radyo emekçilerine ve bütün emek harcayanlara armağan türkü istiyorum. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'in sesi Kazım Ürgü. Sabahat Hocam günaydın, hızlı pazarlar diyor. Türkülerle başlayan yeni bir güne Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlar. O halde biz de türkü sunalım size sevgili Hüsnü. Hemen türküleri ulaştırıyor.

9.35'i görüyoruz. Bu pazar günü 24 Mayıs günkü TRT Türkü'de sabah 3. saat diliminden dakikalarla ilerliyor. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yeni başlangıçlar olsun. Sonlar yeni başlangıçlar olduğunda hayırlı uğurlu olsun demek gerekiyor. Efendim çok güzel bir Şanlıurfa türküsü daha dinledik. Kara çadırın kızı fermanası kırmızı. Gah giyer gah dallanır hep kırar belimizi. Mehmet Özbek hocamız Lütfü Emiroğlu'ndan derlemiş, Tuncay Kemertaş seslendirdi. Ondan önce de sevgili İclel Ak Kaplan bir Yozgat Boğazıyan türküsü derlemişti. Askere gönderilenlerin ardından yakılan çok güzel bir türkü. Trene bindi de savuştum ola, Erzurum dağlarını aştım ola. Kendi derlediği türküyle dinledik. İclel ablamıza da selamlar gönderelim. Efendim Suna Koçak muhteşemsiniz. Hey diyor kurban sanatçımız, güzel söylediniz. Maşallahınızı da almışız. Dilinize yüreğinize sağlık. Zeki Gül Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor. Nesimi Balım Antalya'dan günaydınlar. Sıradaki türküyü canım eşim Şengül ve site komşum Mehmet Ali Tosun'la eşi Ayse kızım için dinletirseniz sevinirim demiş. Çok teşekkür ederim. Suna Hanım diyor ki Artvin ana ocağımdır, oynadım da, gönlünüze sağlık. Münevver Doğan Aydın'dan bizi selamlıyor. TRT ekibine şimdiden bütün türkülerimize armağan ediyorum ve bayramınız kutlu olsun diyor. Sevgi bizden efendim. Hava Türk Bulancak bugün sabah yağmurluymuş bize bildiriyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü de eşi Kemal Bey ile kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyor. Radyo dostlarına da selam gönderiyor. Yılmaz Güzel Ankara'dan bizi selamlıyor. Aleyküm selam. Ve sıradaki eseri tüm sevdikleriyle birlikte Bitlis Adil Cevaz'la tüm fedakar demir yolu çalışanlarına armağan ediyor. Adil Cevaz, Bitlis, Ahlat açık ara önde dinliyorlardır. Bendeniz de bu Fahri Hemşerilerime selam gönderiyorum. Mustafa Fenercioğlu mutlu pazarlar diliyor. Herkese Antalya'dan selamları var. Osman Yalçın da yine mutlu pazarlar dileyerek sevgiler diyor Denizli'den. Fatma Taşpınar, Sabahat Hanım evimize hoş geldiniz demiş. Safa bulduk efendim. Ordu'dan selamlıyor bizi. Perşembe Bolatlı köyündeki komşularıyla bir de emeği geçen hepimize kutlayarak bayramımızı armağan ediyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den, Ramazan Dere Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden bütün TRT Türkü çalışanları ile kendi çalışma arkadaşlarına, çocuklarına, eşine, arkadaşlarına türkü armağan ediyor. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten bize selam gönderiyor. Bu arada değerli dinleyicilerimiz Adana'da tam biz yayına girdikten 4 dakika sonra 4.8 gibi bir şiddet

Şiddetli deprem mi? O şiddette bir deprem meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Hemen türkülerimizi gönderelim ki yürek ferahlığı olsun. Haydi üstüne türkülerimiz sıralansın.

Bir Kerkük türküsü dinledik. Nida Tüfekçi hocamız Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlemiş. Sen bir yana bir yana, ben bir yana bir yana. İzzet Altınmeşe seslendirdi. Ondan önce de Ordu türküsünü Tuncer İnan hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Derlemiş Vonalı Ahmet'ten ve Şule Arık seslendirdi. Bahçeye gel bahçeye kuru fındık bulursun. Şimdi bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Erzurum'dan Seyfettin Sığmaz'dan derlenen bir türkü. Çift beyaz güvercin olsam çadırın başına konsam. Sevcan Orhan seslendirecek.

Sonlara doğru geldik artık, veda etmek üzereyiz ve Ahmet Bey, Ahmet Ersoy diyor ki Kırşehir'den selam ve sevgiler, ozanların diyarından gününüz aydın olsun diyor temennisiyle eşim Mercan Hanım'la torunlarım Duru ve Eymen'e türkü istiyorum. Ayrıca Fethi Barın Kütahya Gediz'den sıradaki türküyü eşine istiyor. Zeki Bey Eskişehir Çukurhisar'dan selam göndermiş bize. Serkan Alkan yazdılar ve yine İzmir Bucu'dan sevgili Ahmet Uzel. Sırbistan'dan günaydın dedi Şenol Yeşilyurt. Turgut Reis Özkan Çankırı Çayırpınar Köyü'nden tarladan bizi selamladı. Çankırı türküsü seslendirdik zaten. Emine Demir Atamer, Seydi Alas ve Gülten Kaymak, Ünal Şahap yazan çok sayıda dinleyicimiz ve teknik ekibimize de selamlıyorlar. İlyas Aydın Bey yazdılar. Manavgat'tan selam geldi. Mithat Çatlakkaya yazdı. Çok sayıda dinleyicimiz efendim bugün programımıza renk kattılar. Teşekkür ederiz. Tamam Türk bizi alkışlıyoruz. Eksik olmayınız efendim. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan selam gönderdi. Sıradaki eseri oğlum ve müdürümüz Ayhan Güçlü'ye armağan ediyorum diyor. Ve İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazdı bize. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam göndererek bütün dostları selamladı. Müjgan Kızılkaya yine teşekkür ettiğini bildirmiş. Ahmet Uzal İzmir Bucu'ya selam saygı bizden efendim. Özgür Aldemir yazdılar Mersin'den. Ve Gileboru Vatanı Gemerek'ten selamlar. Baba Ocağı Erzurum Aziziye Çiğdemli Köyü için Erzurum Dağları Kar ile Boran. Vallahi bayramdan sonra uzun hava okuyacağım. Efendim bugün pazar günüydü. Sizlerle birlikte oldu. Kerem Bulut hazırladı. Hüsnü Aslan sesleri gönderdi. Ben Deniz Sabahat Aslan. Bayramda birlikte olacağız ama birinci gününde arkadaşlarım sizle yayınla olacaklar. Bugünlük veda ediyorum. Her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet olun. Bir türkü seslendireceğim. Bir Kırıkkale türküsü. Hacı Taşan'dan derlenen Giden Ay Tutulur Mu Balatuz Katılır Mı? Tekrar görüşünceye dek esen kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Rumeli yöresine ait Şanış'ın altından gelir geçersin türküsünde geçen Şanış sözcüğü. Şanış'ın altından gelir geçersin, kanımı kadehe koyup içersin, ne candan seversin ne vazgeçersin. Bu sevdalar böyle giderse oldum divane, bu meraklar böyle kalırsa oldum divane diyor türkümüz. Burada geçen Şanış kelimesi sözlükte şahniş ya da şahnişin olarak geçer. Eski Türk mimarisinde odaların sokak ve bahçeye bakan cephelerinde dışarıya doğru çıkan, üç tarafı pencereli, cumba şeklinde çıkmadır. Şimdi Halil İbrahim Mısırlı'dan derlenen bu türküyü Tülin Berbergil yorumluyor.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz," dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliği ile ilgili de konuştu. "Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız," dedi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Adana çevresindeki iller de sarsıntıyı hissetti. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın

Oreşnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mişenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis kontrol noktasına ateş açtığı anlarda Beyaz Saray'ın bahçesinde yaşanan panik canlı yayına yansıdı. Olayın kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırgan hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Hülya Deniz Güneş, Sivaslıyım. Seher Eli Nazlı Yare türküsünü Gürkan Esra çiftine hediye ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden Benim Türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Merhaba, ben Misa. İyi yayınlar. Eler Gözlüm türküsünü istiyorum. 6 yaşındayım.

Büyüme Luy. Elvan çiçekleri takma kaşına. Kuret kalemini çekme kaşına. Kuret kalemini çekme kaşına.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın, gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: İzmir Karabağlar Yeşilyurt'tan ben Bilal Başkurt. Aydın Afeler Mahallesi'ndenim. İzmir'de yaşıyorum. Erol Köker Hocam'dan çalarsanız sevinirim. Ben de burada Ali Çakar Hocam'la çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ebubekir Özel. Sevgili eşim Tuğba Bade Özel için istiyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: İyi günler, iyi yayınlar dileriz. Babam türkülerle iç içe yaşayan tam bir türkü sevdalısıdır. Babamın hayatında türkülerin çok özel bir yeri var. Kanalınızı da gece gündüz keyifle ve büyük bir ilgiyle takip ederek huzur buluyor. Onun gönlüne dokunacak bu türküyü de yayınlarsanız çok memnun oluruz. Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Merhaba, ben Hurşit Macit. Annemin en çok sevdiği türkü. Sivaslılara ve türkü sevenlere armağan olsun. Türkülerimiz kızılırmak gibi coşkun aksın. Vardığı yerleri yeşertsin. Herkese iyi günler dilerim.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: 1973 Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü. Gaziantep Oğuzeli ilçesi Doğanpınar. Ortaokulunda öğrenciyim. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü şenliklerinde bir şehidin başında Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüle delindi köprü başında, oy köprü başında. Çeteler toplanmış ağlar başında. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevdiğin Antep'e Fransız doldu. Antep'in harbine 11 ay oldu. Analar bacılar saçını yoldu, saçını yoldu. O günleri hatırlamak açısından bu türküyü çalarsanız sevinirim.

0: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Bu türküyü rahmetli babam Şükrü Çakır çok severdi. Benim çocukluğumda bunu kendi kasete alır, söyler söyler dinlerdi. Bunu yayınlarsanız çok sevinirim.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Selamlar, sevgiler Antalya'dan. İsmim Fatoş Karacan. Çok sevdiğim bir deyişi. Radyonuzda yer verirseniz çok sevinirim. Karşıda görünen hey dost, ne güzel yayla.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: TRT Türkü ailesine iyi günler. Ben dönem dönem babama sevdiğim, beğendiğim, yeni keşfettiğim bir türküyü gönderirdim. Babam da her seferinde ben bunu biliyordum ki derdi bana. Hatta arkasından da söylerdi, söylemeye başlardı. Bu benim ona gönderdiğim son türküymüş. Babam için, Ali Murat Karadeniz için bu türküyü çalabilir misiniz acaba? Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: İyi günler, iyi yayınlar. Ben Kemalettin Kuyumcu. Bu türkümü TRT Türkü'de yayınlarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

TRT Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD, İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini ve mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkati çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan, yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini belirtti. Amerikan basını da yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın detaylarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına kadar birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma taslak metnine ilişkin iddialara yer verdi. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yine kurultay en kısa sürede yapılmalı dedi. Bir kez telefonda konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. CHP Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi önüne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Giresun'da balık avlamak için dereye giren amca ve yeğeni su seviyesi yükselince akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi. Rusya'nın Oreshnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mishenko, Ankara'yı askeri müttefik ve dost olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygı gören ve etki gücü olan bir lider olduğunu belirtti. Mishenko, barış görüşmeleri için en konforlu seçeneğin Türkiye olduğunu da ifade etti. Haberleri dinlediniz.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Aldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bugün de sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz İzmir Urla yöresinden Güler Ser'in Aksoy'un sesinden dinliyorsunuz. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız. Doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız?

Uçup gittim buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittim buralardan, gözümün nuru neredesin? Sözlerini Özhan Eren'in yazdığı türküyü Yavuz Bingöl seslendiriyor.

Ey gidi Karadeniz, doldi de taşamadı. Et mi gelüm sevdalık, edenler yaşamadı. Söz ve müzik Kazım Kuyuncu'ya ait bu sevilen türküyü Şevval Sam söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Sözlerini Karacaoğlan'ın yazdığı türküyle Musa Eroğlu radyolarınıza konuk oluyor. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel.

Sırada solistimiz Meliha Güneş'in söylediği Tokat yöresinden bir ayrılık türküsü var. Değmem benim gamlı yassı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel baban evdim dostum bu anda. Talan vurdu, ayvanardan ayrıldım.

İki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yer son sevilene uyar mı? Biricik öpsem zalim anan duyar mı? Kaçındasın azalımın kızı kaçında? Menevşeler kokuyor o senin sırma saçında. Tolga Çandar'ın sesinden dinliyorsunuz.

Hasan Cüdari'den alınan Azeri türküyü Pınar Sağ yorumladı. Araz üste buz üste, kebap yanar köz üste. Cemal Karakuş'un seslendirdiği bir sevda türküsüyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yer gelenden sonra yarımın sağ alması.

Etek sarı, sen etekten sarısın, kurban olan Beyda'nın karısın. Sordum, sual ettim, kimin yarısın? Malatya Arguvan yöresinden derlenen türküyü Fatoş Çal seslendiriyor.

Sırada sanatçımız Kubilay Dökmetaş'ın seslendirdiği Erzurum yöresinden bir ilahi var. Körlenme ey insanoğlu, görmemeye çare mi var? Her açan insan bir güldür, solmamaya çare mi var? Hani ecdat, hani ata, hakka karşı etme hata, tabut derler ağaç ata, binmemeye çare mi var?

Kütahya yöresinden derlenen bir gurbet türküsüyle solistimiz Ezgi Azizoğlu Çiğitepe'yi dinleyelim şimdi de. Ah İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri yudan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin?

0: TRT Türkü.
1: Solistimiz Elif Buse Doğan'ın sesinden hareketli bir Orta Anadolu türküsü dinliyorsunuz. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım, eğil gerdandan öpeyim.

Kıymetli türkü dostlarımız, bugün de bizlere katıldığınız için programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşene değin sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Serap Tan hazırladı bugün Türkü yolculuğumuzu, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Erzurum yöresine ait bu güzel türküyle selamlıyoruz sizleri. Raci Alkır söylüyor arşiv kaydından seçtiğimiz türküyü. Tutam, yar elinden tutam.

0: TRT Türkü.
1: Kırşehir yöresine gidiyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Açma zülüflerin yelle.

Erzincan yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Aşık Daimi'den alınan türküyü Mehmet Erenler söylüyor. Bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programında birlikteliğimiz devam ediyor. Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Adile Kurtkaratepe'nin sesinden dinliyoruz. Elif dedim, B dedim.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.28'i gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Beyhan Karslan'ın sesiyle devam ediyor. Geceler yarim oldu.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Nurullah Akçayır'ın sesiyle sevilen türkülerden biriyle devam ediyoruz. Gafil, gezme şaşkın.

Saatimiz 13.42'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Celal Bakar'ın sesiyle Samsun yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Çarşambayı Selam.

Sevgili dinleyenler, bizim ellerde birlikteliğimize Giresun yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Cengiz Özkan söylüyor. Kahve koydum fincana.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Serap'tan hazırladı türkü yolculuğumuzu. Ahmet Aykılıç ulaştırdı sesimizi, türkülerimizi. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Emine Akmeşe'nin sesiyle ayrılıyoruz. Tren gelir, hoş gelir. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Erdoğan bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine de dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu olan Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da anlaşmazlık noktalarını azaltma yönünde ilerlediklerini söyledi. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak boğazın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyet'ine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını samimi olarak arzu ediyoruz dedi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında açıklamalarda bulunan Bakan Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri işbirliğiyle ilgili de konuştu. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı garantörlüğümüzü kullanırız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelinde 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl-Kelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan, hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca saldırı düzenledi. Kiev'de çok sayıda yapı vurulurken 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna saldırılara karşılık olarak Rusya'da petrol yükleme iskelesinin hedef alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarda orta menzilli hipersonik balistik füzelerde kullandığını söyledi. Haberleri dinlediniz.

Sevgili Türkü dostları, TRT Türkü'de TRT Kat Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Anadolu'nun ezgilerle yoğrulmuş kültürünü, türkülerin sıcak ve içten diliyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Diyarı'nda yine Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gönül köprüleri kuracağız. Yörelerin renklerini sazın ve sözün kadim yolculuğunda hep birlikte hissedeceğiz. Gelelim bugünkü program ekibimize. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde bizlere eşlik eden değerli arkadaşım Uğur Ekmekçi'ye teşekkür ediyor ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan sizlere en içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkü Diyarı programımız taşı toprağa tarih kokan, türkülerinde buram buram yanık sevdalar yaşanan Mardin ilimizden bir türkü ile başlıyor. Bedri Orçan'dan derlenen türkümüzü Erol Köker'in sesinden dinleteceğiz. Aşka düştüm yeni, baştan çıkardın beni.

Sevda bazen bir kuş gibi özgürdür, bazen de bir çift göze esir olur. Şimdi Anadolu'nun yüreğe dokunan ezgilerinden Isparta yöresine ait bu özel türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz. Ben havada uçar idim, alayınan tuttun beni. Ben pahamı bilir idim, bir pula sattın beni.

Bazı türküler ayrılığı, bir özlemi tek bir cümlede anlatır sevgili türkü dostları. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama diye başlayan bu hüzünlü ezgi de işte onlardan biri. Diyarbakır yöresine ait bu duygu yüklü türkü Bedri Aysel'i imzasıyla Oktay Bora Ertuğrul'un güçlü sesiyle radyolarınızda.

Cemal Karaelmas'tan alınan Eskişehir yöresi türküsünü Saadet Yılmaz Bircan sizler için seslendirecek sevgili türküseverler. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Erzincan yöresinin en bilinen ezgilerinden olan bu türkü, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesiyle günümüze ulaşmış. Semra Bağcı seslendiriyor.

Karanfil üzer gider, yaprağın süzer gider. Oyar yolun yetirmiş, inşallah bize gider. Hasretin, sevdanın ve bekleyişin ince ince işlendiği Kerkük yöresine ait bu güzel ezgiyi güçlü sesiyle Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Günlük yaşamdan sıcak ve samimi ifadeler taşıyan sıradaki türkü, esprili dili, hareketli yapısıyla halk kültürünün neşeli örneklerinden biri. Kıbrıs yöresi ezgilerinden olan sıradaki eseri grup Net seslendiriyor. Berber dükkanını açmadım, aynasına lira saçmadım. Ben o kızı alıp kaçmadım, ah buçuk esmerim, ben seni isterim.

Bugün bayram günü, çalsın hep sazlar. Durmasın hiç güm güm, vursun davullar. Söylesin diller, coşsun gönüller. Türkümüz okunsun, oynasın eller. Türkiye'm, yarim benim. Türkiye'm, canım benim. Özhan Eren'den alınan bu türküyü de grup

Sevgili dinleyenler, programımızda sıradaki türkü Anadolu'nun yüreğinden süzülen, sevdanın ve hasretin en içli halini anlatan bir türkü. Sözleriyle gönüllere dokunan Dal Boylum adlı türkü, güçlü yorumu ve kendine has tavrıyla değerli sanatçımız Gülşen Kutlu'nun sesinden türkü diyarında hayat bulacak.

Bazı türküler vardır, daha ilk sözünde insanın yüreğine dokunur, yaşanmışlıkları hatırlatır. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa, yar senden döner miyim? Ayrılığın hüznünü, sevdanın sızısını içtenlikle anlatan türkümüzü Gül Yıldız seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında saatlerimiz 14.41'i gösterirken canlı yayın birlikteliğimiz birbirinden değerli türkü seçkileriyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Benim yarim yaramazdır yaramaz, ayıp derler sevdaya düşen ağlamaz. Diyarbakır yöresinden bu güzel ezgiyi yine Diyarbakırlı sanatçı Şehmus Esenkuş seslendiriyor.

Benim yarim yaramazdır yaramaz. Mehmet Yüzgeç'ten alınan türkümüzse duygularınıza tercüman olacak güzel bir sevda türküsü. Cengiz Özkan'dan dinletiyoruz. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Gönül telimizi titreten ezgilerden oluşan TRT Türkiye'de GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programı Gürbüz Sapmaz'dan alınan Zeynep Cihan'ın seslendireceği türküyle devam ediyor. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu. Giyinmiş, kuşanmış hasların hası, ceylan gözlerini kurban olduğum.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinleteceğimiz Neşet Ertaş'tan bir türküyle devam ediyor. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Son olarak bir Kayseri türküsü dinleteceğiz. Mehmet Demirtaş söyleyecek. Salın da gel meydan kız görsün. Reşat Fidan hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sağ ve sağlıcakla kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yağışlı bir Trabzon öğleden sonrasında sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bereket getirsin tabii yağışlar. Bayram trafiği de bir yandan yoğunluğunu koruyor. Lütfen sürücülerimizden rica edelim. Trafik kurallarını harfiye.

Yani uyalım, hatalı sollamalar yapılabilir, süratten kaçınalım, emniyet kemerlerimiz takılı olsun lütfen, hayata sımsıkı bağlı olalım, nice bayramlara ulaşalım hep birlikte şimdiden. Efendim programımızı Yiğit Yavuz hazırladı, Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. İlk eserimizi Kamil Sönmez'in sesinden dinleteceğiz sizlere. Orada Ay Bastı türküsü, Hatipoğlu nam verir diyeceğiz.

Neriman Altındağ Tüfekçi. Onun sesinden dinleyeceğiz Sadi Yaver Ataman'dan alınan Safranbolu yöresi türküsünü. Yeşil ipek bükene, yari dizlek dikene. Mevlam sabırlar versin gizli sevda çeken.

Yeni camii önünde bir uzun selvi, selvinin dalları kudretten telli. Nazife Ertik'ten alınan Isparta Eğirdir türküsünü de Hüseyin Yaltır'ın sesinden dinliyoruz.

Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı. İzmir yöresinden bir eser, Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinleyeceğiz.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Senden bana yar olmaz. Cengiz Özkan'ı dinledik. Şimdi de Zeynep Cihan Üçer geliyor mikrofona. Eğmeleri, eğmeleri, gönülde sevmez değmeleri.

TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nda TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinleyeceğimiz eserle devam ediyor. Bir Dalda İki Kiraz.

Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, ipek mendil değilsin cebimde gezdireyim. Bicoğlu Osman'dan alınan eseri de Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor.

Cevizin Yaprağı Dal Arasında. Okan Murat Öztürk ve İsmail Hakkı Demircioğlu birlikte seslendirdi. 15.36 saatimiz Karadeniz'den programının bu dakikalarında da sevgili dinleyicilerimiz Selma Alagöz bir Çanakkale yöresi türküsüyle geliyor radyolarınıza. Balıkesir yolunda sepeti var kolunda.

0: Yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

hayvan gülü olaydı, gülsün gülü olaydı. Kaş ki sevdiğim göze şirin dilli olaydı. Kaş ki sevdiğim göze şirin dilli.

Yıldız Ayhan'ın sesinden Kars yöresi türküsüne yol verdik. Dişlerin incidendir. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Ahmet Kocayeri dinliyoruz. Alim alim, gül alim.

Yavaş yavaş artık bir Karadeniz'den programının daha sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Urfalı Kazım, Kazancı Bedih ve Abdullah Uyanık'ın birlikte seslendirdikleri eseri dinleyeceğiz şimdi de. Yöremiz Diyarbakır. Kalemi kaşta koydun?

Geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Muzaffer Akgün'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılacağız. Yöremiz Bursa, Halil Bedi'yi yönetkenden. Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel eseri almış, derlemişler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Müzakerelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, ABD ve İran arasında varılacak mutabakata Türkiye'nin destek vereceğini belirtti. Erdoğan, mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu adımla dünya ekonomisinin rahatlayabileceğine dikkat çekti. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İran tarafı ise daha temkinli. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakere heyetin taviz vermeyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı da önceliği tüm cephelerde savaşı bitirmeye verdiklerini belirtti. Amerikan basını yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşmanın ayrıntılarını yazdı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına birçok kritik madde içeriyor. İran basını ise anlaşma imzalanırsa savaşın tüm cephelerde sona ereceğini ancak Boğaz'ın savaş öncesine dönmeyeceğini yazdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesi.

Filistin'in işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. Mutlak butlan kararının ardından sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden avukat Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kapılar kapatıldı, Çelik ve vekiller içeri alınmadı. Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Ankara Valiliği de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP'deki tahliye gerginliğinin ardından konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den görüşme için randevu alındığını söyledi. Birazdan gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazır hale getirildi. Türkiye genelindeki 692 milli parkta bayram tatilinde ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için önlemler arttırıldı. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 29 kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl-Kelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı, Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde demir yolunda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'e, Antalya'ya, TRT Antalya Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akdeniz sadece bir deniz değildir, bir sestir, bir hafızadır, bir türküdür. Torosların eteklerinden, sahilin tuzlu rüzgarlarından süzülüp gelen ezgilerle Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de sizleri bekliyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve hiç vakit kaybetmeden ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Bediye Akartürk'ten dinliyoruz Kadir Üstündağ'dan alınan Afyonkarahisar yöresinden bu türküyü. Ben giderim oduna.

Bugünkü programımızın ikinci türküsünü de Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Hüseyin Hançer'den alınan Muğla yöresinden bir türkü. Sürmelim çaydan geçtim çizmeylen.

Sultan İnnap'ın yöre ekibinden derlediği Uşak yöresinden bir türküyü Sibel Güzel'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Ay bulutta bulutta, mendilim kaldı dutta, geleceksen gel gayrı, daha gönlüm umutta.

Yine Uşak yöresindeyiz. Mustafa Öztürk'ten alınan Uşak Eşme Takmak Köyü türküsünü İsmet Akyol'un yorumundan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Yağmur da yağar tıpır tıpır yerlere, ben ağlarım yalan gelir ellere. Pusulam da çıkmış askere gidiyorum, ben gidersem sarar mısın ellere?

Gülsüm adlı türküsünde Özay Gönlümü dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza Ali Sandal'dan derlenen bir Konya Bozkır türküsüyle devam ediyoruz şimdi. Emine Koç'tan dinliyoruz. Dere boyu düz olur, güzellerde naz olur. Yâ dele gönül verme, hep ellere söz olur.

Sarı Recep'ten derlenen Kastamonu İnebolu türküsünü Ülkü Beşgül'ün yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürünü.

Şimdi de Okan Murat Öztürk'e kulak vereceğiz. Yıldız Ayhan'ın yöre ekibinden derlediği Konya yöresinden bir türküde. Fırın üstünde fırın.

Nimet Balkan ve Hüseyin Balkan'dan alınan bir Antalya Akseki türküsüyle devam ediyoruz programımıza. Çiler Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu.

Nazmi Yükselen'in Yöre ekibinden derlediği bir Muğla Milas türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Bodrumlular erken biçer ekini.

Şu dağlar tepe tepe. Özay Gönlüm'ün Hasan Haydoğdu'dan derlediği Bu Denizli Acıpayam türküsünü de Özgür Eren'den dinledik. Programımızın son türküsüne geldi sıra. Hanife Ataman'dan alınan bir Çankırı Çerkeş türküsü Dilek Karadağ'dan dinliyoruz. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa.

Akdeniz'den, Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendik sizlere. Akdeniz'in Renkleri programıyla sevgili dinleyenler ve bizlere ayrılan sürenin bugün de sonuna ulaştık böylece. Programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Abdullah Gündüz sizlerle her sabah gel geç buradan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Ve bir Çorum türküsüyle veda ediyoruz. Bediye Akar türkü söylüyor. Gayrı dayanamam ben bu hasrete.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından genel merkezden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. İlk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına, yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel de "Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kota takibi yapabilecek. Kurban Bayramı öncesinde tatilciler ve memleketlerine gidenler yollarda yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri kilit noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve

Kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 29 kişi yaralandı. Tokat'ta Almus Barajı'nda sabaha aşan su tahliye olmaya devam ediyor. Barajdaki tahliye Yeşilırmak'taki su seviyesini artırdı. Birçok ilçede tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek için teyakkuzda. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklaması yaptı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülke sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimine tepki gösterdi. Ortak açıklamada uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı adım en güçlü şekilde kınandı. TRT uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. TRT World, dünyanın en prestijli medya ödülleri arasında yer alan New York Festivals'dan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü. Ayrıca yayıncılık dünyasının prestijli yarışmalarından Telly'de de 2'si altın, 12 ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.

Durmuş Yazıcıoğlu 1935 yılında Antalya'nın Akseki kasabasında doğar. Babası Ahmet Ragıp Yazıcıoğlu'nun Akseki'de posta müdürü olması nedeniyle önce Antalya'nın Elmalı kasabasına, daha sonra da 1942 yılında İzmir'e tayin olurlar. İlk öğrenimini ve lise tahsilini İzmir'de tamamlar. Durmuş Yazıcıoğlu 1950-51 öğretim yılında henüz lise birinci sınıftayken aynı yıl açılan TRT İzmir Radyosu sınavını kazanarak İzmir Radyosu Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne bağlı radyoda göreve başlar. Durmuş Yazıcıoğlu İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladığı yıl ilk derlemesi olan Akçeşme'nin Taşları adlı türküyü derler. Lise yılları boyunca hem okul korosunun idareciliğini hem de radyodaki solistliğini beraberce yürütür. Lisenin bitiminden hemen sonra tüm dünyasını radyoya vermek ister. Fakat ailesinin baskısıyla yüksekokulu öğrenimi için Akşam Ticaret Yüksekokulu kaydını yaptırır. Durmuş Yazıcıoğlu 1968 yılında TRT'de koro yöneticiliği sınavını kazanır. İlk olarak Yurdun Sesi ve Sazı, daha sonra da Yurttan Sesler Korosunu yönetir. 1972 yılının Ekim ayında yine TRT'nin açmış olduğu prodüktörlük sınavına girer ve kendisinin daima övünç duyduğu bu yeni mesleğine başlar. 1991 yılından başlayarak hayatının sonuna kadar Bornova Belediyesi Konservatuarı'nda müdür ve öğretmenlik görevinde de bulunan Durmuş Yazıcıoğlu, onlarca türküyü derleyip notaya alarak repertuarımıza kazandırır. 19 Temmuz 1994 günü aramızdan ayrılır. Arşivimizden Durmuş Yazıcıoğlu'nun sesinden derlediği bir türküyle size veda ediyoruz. Akçeşme'nin Taşları.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.

Öykü Akşamı. Güzel bir akşam diliyoruz. Yine yağmurlu bir Ankara gününden, akşam üstünden sesleniyoruz sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de Türkü Akşamı başladı efendim. Yine saatler 20'yi gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel, keyifli, kimi zaman da hüzünlü türküleri stüdyomuzdan kanatlandıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Tabii bu iki saatimize eşlik etmenizi istiyoruz. Yine güzel türkülerimize de eşlik edeceğinizi eminiz bizler efendim. Birlikteliğimizi sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Erdim Aktari, mikrofonda ben Arzu Meli. Her şey gönlünüzce olsun diyerek dilerseniz ilk türkümüzü buluşturalım sizlerle. Nuray Hafiftaş seslendiriyor. Tekirdağ Şarköy yöresine ait. Bahçedeki yar mıdır, al fistanı dar mıdır, sevip de alamayan dünyada adam mıdır?

Ulaş Kurtuluş ünlü söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gittinse yörük kızı gelmedin, kocaya da vardın besbelli.

Bu türküyle de Kütahya Tavşanlı yöresine uzanıyoruz. Mustafa Özcan yorumlayacak. Şerifem yola yürüdü, al paçayı sürüdü. Şerifemin güzelliği Bursalarda çürüdü.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Emel Taşçıoğlu var şimdi de sırada Türkiye Akşamı'nda. Samsun yöresinden bir türkü seslendirecek sizler için. Sarmaşık bülbülleri, yiyeyim o dilleri, açtı yeşil yapraklar, tam muhabbet günleri.

Türkiye akşamında birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 18.36. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz ve Ali Demirhan'ın türküsüyle baş başa bırakıyoruz şimdi de. Portakal dilim dilim, soy da ver benim gülüm, ne dedim de küstürdüm, kurusun ağzım dilim.

Şimdi de Sümer Ezgü yorumlayacak bir Azerbaycan türküsünü. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yar benim yüreğime yaralar saçmış.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Saatlerimiz yavaş yavaş 19'a ilerlerken Mustafa Özarslan'ı dinledik. Hazan ile geçti şu benim ömrüm. Şimdi de Sevcan Orhan'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bir Pir Sultan Abdal bestesi. Kaçma benden kaçma ey kaşı kara. Derdine düşeli oldum avara. Bir dostum yoktur ki halimi sora. Gariplik, gurbetlik ellerde kaldım.

Muharrem Temiz'den dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Malatya Arguvan yöresine ait türkümüz. Yüce dağda kar olmaz mı? Seven de efkar olmaz mı? Nazlı yerden ayrılırsam dünya bana dar olmaz mı?

Sivas Kangal Akgedik Köyü yöresine ait türkümüzü sevgili dinleyicilerimiz Altan Demirel derlemiş ve Mehmetcan Pelikoğlu söyleyecek. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol?

Elazığ yöresine ait türkümüzü Mehmet Özbek notayı almış. Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Türkü akşamında. Hafum'un evi kaya başında. Oyalı yazma yandım kaşında. Şevki'nin aklı yoktur başında.

Elif Buse Doğan, Pir Sultan Abdal, Pir Sultan Abdal'a ait bir deyişi seslendirecek sevgili türküseverler. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, ille dostun bir fiskesi yaralar beni.

Van yöresine ait güzel bir türkümüzü Yavuz Bingöl seslendirecek. Urfa'ya paşa geldi, tahta temaşa geldi. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa geldi.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan ve Erkan Sürmen'in notaya aldığı türkümüzü Emre Kızıl söyleyecek. Taşa basma iz olur, kıskunduran toz olur, gel buradan gidelim, eller duyar söz olur.

Saatlerimiz 19.46'yı gösterirken şimdi de Konya yöresindeyiz. Emine Koç'un yorumuyla hana vardım han değil, penceresi cam değil, açtım yüzünü baktım kıyılacak can değil.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkümüzü Sabahattin Gülümser söyleyecek. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı.

Geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Ama Türkiye akşamı saatler 18'i gösterdiğinde her akşamüstü sizlerle olmaya, sizlere seslenmeye devam edecek. TRT Ankara Radyosu'ndan biz güzel bir pazar akşamı dileyerek yine son bir türküyle ayrılacağız huzurlarınızdan. Birlikteliğimizi sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Erdim Akdari, mikrofonda ben Arzu Meriye. Aksaray yöresine ait güzel bir türküyle sizlere el sağlıyor. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık, esenlik içinde geçmesini diliyoruz efendim. Selma Geçer seslendirecek İnce Çayır, Kesik Çayır. Hoşçakalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu yapımı Türkü'nün Yıldızları programında birlikteyiz. Ankara Radyosu'nun usta sanatçıları ve Türk halk müziğinin yetişen neslini buluşturan yolculuğumuza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gencecik umutlara, hayallere, çabalara şahitlik edeceğimiz yepyeni bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Program ekibimizi ve bu bölümde ağırlayacağımız isimleri de hatırlatarak devam edelim yolumuza. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Osman Ateş, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ve sevgili dinleyiciler, bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Sayın Hasan Özeli ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci'yi ağırlıyoruz. Genç solistlerimiz ise Yeşim Gür ve Onur Tepekaya. Ve değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazda Cemil Altun'la birlikteyiz bugün. Sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz biz ekip olarak sevgili dinleyiciler sizi. Genç solistlerimiz heyecanlı, biz heyecanlıyız. Birlikte seslendirdikleri türküyle tecrübeli sanatçılarımız gençlerin heyecanını paylaşmaya başladılar bile. Hep birlikte hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu keyifli türkü için de ayrıca teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Sivas Divri yöresinden Muzaffer Şahin'in derlediği türküyü seslendirdi. Genç solistlerimizle birlikte usta sanatçılarımız. Hepsinin ağzına, yüreğine sağlık. Saz sanatçılarımızın da şimdiden ellerine, tellerine sağlık. Bugün tersten başlayacağım ben. Sevgili Yeşim'le başlayalım. Yeşim Gür.
2: Evet, öncelikle çok heyecanlıyım. Hocalarımızla beraber türkü söylemek, burada bu kadar önemli bir orkestranın hocalarımızın yanında bağlama çalmak, icra yapmak çok bizim için çok heyecan verici, zor. Özellikle saz üstadların yanında bağlama çalmak benim için çok heyecan verici. Çünkü çocukluğumuzdan beridir hep onları izleyerek büyüdük. Yani bu bizim için hem çok gurur verici bir an, hem de ben bir şeyler mi başarıyorum dedirten bir an. Hem de çok heyecanlıyım. İnşallah yanlış yapmam dediğim bir an.
0: Ne güzel ifade ettin Yeşim. Ben bir şeyler mi başarıyorum? Elbette başarıyorsunuz. Bir yola çıkmak bile çok büyük bir başarı. İnşallah yolunuzun devamında da başarı sizi takip edecek. Sevgili Onur, senin için nasıldı?
3: Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben Onur Tepekaya. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yüksek lisans birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün burada usta isimlerle birlikte olmaktan aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Siz de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş
0: ve sevgili Esra Er ikinci ile devam etmek istiyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle türkülerimizi bu denli güzel seslendiren gençlerle olmak beni çok daha mutlu etti. Az sonra da dinleyeceğiz.
0: Daha da güzel
4: hepsini.
0: Türküler dinleyeceğiz. Evet. Biraz heyecanımız yatışsın diye sohbet ediyoruz. Ve sevgili Hasan Özel, siz ne dersiniz? Nasıldı ilk türkü? Keyifliydi.
1: Çok güzeldi. Bizim için de güzeldi. Arkadaşlarımız için de güzel olmuştur diye umut ediyorum. Tabii ki buradaki heyecan çok farklı bir şey. Onlar şanslılar. Ustaları var. Ustaların yanında söylemeye çalışıyorlar. Yollar açık olsun. Biraz sonra zaten bireysel performansları da dinleyeceğiz. O zaman daha heyecanlı olacaklar gibi geliyor bana.
0: Evet, her türküde heyecanları aslında eksilmiyor, artıyor sevgili dinleyiciler. Bizim de artıyor. Onların sesindeki her bir kıpırtıyı duymak bizi de heyecanlandırıyor. Umut ediyoruz. Radyoları başında dinleyicilerimiz de bu heyecanı takip ediyorlar. Sevgili Esra Er Ekinci, Yurttan Sesler'de ustalarla ilk söylediğiniz türküler o heyecanınızı aklınıza getirdi
4: evet,
0: mi?
4: Evet, kesinlikle öyle. Çok büyük bir heyecandı. Az önce Yeşim'in de bahsettiği gibi ekranda izlediğimiz o büyük isimlerle aynı ortamda olmak bile çok büyük bir heyecan vermişti bize. Hele ki türkü okumak anlatılamayacak kadar güzeldi gerçekten. Umut ediyorum hepsinin de hayalleri gerçek olsun ve istedikleri i̇nşallah. Yerde olsunlar inşallah.
0: Biz de o hayalleri paylaşmak üzere buradayız. Hatta o hayallerin ne olduğunu da soracağız genç solistlerimize. İlk türkümüzle, ilk solistimizle devam edelim. Yıldızlarını parlatalım. Bir hanımefendiyle başlayalım bugün. Sevgili Yeşim'le başlayalım. İlk türkümüzü Yeşim Gür seslendiriyor.
2: Teşekkür ederim öncelikle. Ben şimdi Duazlı İmam icra etmeye çalışacağım. Duazlı İmam sizin de bildiğiniz gibi 12 İmam'ın isminin geçtiği, onlara metiyeler dizilen şiirlerdir. O yüzden sürçülisan edersem affola şimdiden.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sevgili sağlık. Yeşim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir icraydı. Bağlamasıyla seslendiriyor bugün türküleri genç solistimiz. Bu arada sevgili dinleyiciler, Alevi Bektaşi geleneğinde çok da önemli yer tutar. Evet. Duaz imamlar sözleri Aşık Virani'ye aitti. Çok da güzel seslendirdi sevgili Yeşim bu geleneksel icrayı. Bakalım ustalarımız nasıl değerlendirecek?
1: Estağfurullah. Şimdi işin özüne baktığımda gençlerimizin çalarak söylemesi, özellikle genç kızlarımızın çalarak söylemesi gerçekten beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Biz bu kültürü gençlerimize emanet edeceğiz, doğru ellere emanet edeceğiz gibi geliyor bana. Öncelikle tebrik ediyorum. Çalmak ayrıdır, çalıp söylemek de ayrı bir özelliktir.
0: Daha zor gibi gelir,
1: zordur,
0: doğru mu?
1: Tabii. Hakimiyet, çünkü hakimiyet çok önemli. Bir de kızımız düzenlerden çalıyor. Bizim bildiğimiz kara düzen dediğimiz o bozuk ya da bozuk düzenden değil de bağlamaya ait olan bir düzenden çalıyor. Onun yerleri daha farklı. Bu da ayrı bir yetenek gerektiriyor, çalışma gerektiriyor.
0: Sizin de altını çizdiğiniz gibi çok değerli olan,
1: evet,
0: yetişen neslin bu icra şeklini benimsemiş olması. Ben
1: kesinlikle
0: de o yönde bir gözlem bildireceğim. Evet. Sevgili Hasan Özel, yeni neslin daha çok çalarak okumaya yöneldiğini gözlemliyorum. Ve ben de Türk Halk Müziği dinlemekten çok büyük zevk alan bir insan olarak bu geleneksel icradan da çok keyif aldığımı ifade etmek durumundayım. Sevgili Yeşim'i de tebrik ediyoruz.
1: Yolunuz açık olsun kızım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sevgili Esra Er İkinci, siz ne dersiniz? Nasıl buldunuz? Bu arada ben bilgi verdim mi? Sevgili Yeşim, sizin memleketiniz.
3: Evet, anne tarafım benim de Elazığlı.
0: Evet,
3: tanıştık. Çok da mutlu oldum. Bir genç kızın kültürüne sahip çıkıp bağlamasıyla, sesiyle bu kadar güzel icra etmesi beni çok mutlu etti. Ben tebrik ediyorum. Yol
2: çok
3: açık olsun.
2: Sadece.
3: Çok kıymetli. Kültürümüze sahip çıkıp icralar yapmaları çok beğendim. Yol açık olsun.
2: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Ve sevgili dinleyiciler, elbette yol devam ederken üstüne koyacak daha çok şey var değil mi? Geliştirecek, belki yenilikler katacak, işte onlara yorum da diyoruz. Zamanla gelişecek yorumları ve yenilikleri de olacak. Gençlerin muhakkak katkısı olacak. En temelde geleneği benimsemek,
1: evet,
0: özümsemek ve
1: o.
0: Öğrenmek çok önemli.
1: Önemli olan o.
0: Sevgili Yeşim, yıldızın parlasın diyelim ve sevgili Onur'a dönelim. Onur'la devam edelim.
1: Çok dinlendi değil mi Onur? Biraz
0: çok,
1: fazla
0: çok dinlendi. Çok dinlendi. Evet. Heyecan da bayağı yatıştı diye düşünüyorum. Onu da mikrofon başına alalım. İlk türküsünü dinleyelim.
4: Bugün sizlere Ulu Çınarımız, Ulu Üstadımız Muharrem Ertaş'tan Avşar Bozdağ'ını seslendireceğim.
1: Dinleyelim.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Hızlı girdin sevgili Onur. Ustalar da destek oldu senin bu yüksekten girişine. Sevgili Hasan Hüseyin Genç ve Arif Balaban, o nasıl bir açıştı, o nasıl bir eşlikti, elinize kolunuza sağlık.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
0: Sevgili Onur'u çok güzel desteklediniz. Ustaların ustasının sesinden dinlemeye alıştığımız bir bozlaktı bu. Avşar Bozdağ, Muharrem Ertaş'tan. Sen kimden çalıştın?
2: Ben de yine Muharrem Ertaş'tan çalıştım. Umarım Muharrem Usta'ya layığıyla okuyabilmişimdir.
0: Çok güzel okudun. Ağzına sağlık. Öyle değil mi? Sevgili Esra Erekinci, siz ne dersiniz?
3: Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu türküler çok geniş ses aralığı ve hançere kullanımı isteyen, ustalık isteyen türküler. Hani benim diyen sanatçıların bile acaba okusam mı diye düşündüğü türküler. Bunları gençlerden dinlemek tabii ki çok kıymetli. Ben de Ümit Tokcan'dan hep bunu dinlemiştim açıkçası. Daha sonra da işte gençler geliyor ve gerçekten çok kıymetli icralar bunlar. Ben çok beğendim. Yolu açık olsun. Tabii ki her iki icraya da heyecan faktörünü de eklersek aslında bu icraların kat kat daha güzel olduğunu düşünebiliriz. Burada çünkü ister istemez bir heyecan da oluyor, sese yansıyor. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Tebrik ederim.
0: Hatta sevgili dinleyiciler, provalarda dinliyoruz biz. Provalarımız var programımıza başlamadan önce. Çok daha farklı performanslar duyabiliyoruz provalarda.
3: Evet.
0: Ama işte yayına geçince o yayının, ustaların karşısında oturmanın verdiği heyecan da var. Ama yine de o gırtlaknameleri çok güzeldi.
3: Çok, evet.
0: Ağzına sağlık.
3: Ağzına sağlık.
0: Siz ne dersiniz değerli ustamız?
1: Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Bizim müziğimiz kulaktan kulağa gelen bir geleneksel müzik. Bizler olabildiğince özellikle uzun havalar, icrası zor bölümlerdendir Türk halk müziği içerisinde. Bozlaklarda ayrı bir yeri vardır. Bir de Muharrem Ertaş'ın okuduğu bozlakların da, çünkü Muharrem Ertaş'ın kendine has bir hançere yapısı var. Bir kırtlak yapısı var, bir okuma tarzı var. Bu uzun havalar, bozlakları öğrenirken olabildiğince ilk seslere doğru, yani eskilere doğru. Yani birinci ağza, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ağız değil de, çünkü bu okuma ağızlar çoğaldıkça oradaki dejenerasyonlar artar. Olabildiğince geriye gitmek, ilk ustalardan dinlemek ve not alarak çalışmak, nerede neler yapıyor, küçük detayları atlamamak gerekiyor. Sizlerin de söylediği gibi cesaret isteyen bir bozlaktır.
0: Bir türkü, evet.
1: Bir uzun havadır.
0: Çok
1: Tebrik
0: yüksek bir
1: ediyoruz.
0: Çıta gerçekten,
1: Evet.
0: öyle değil mi
1: Ben
0: sevgili
1: küçük
0: Hasan
1: küçük
0: Özel?
1: detayları vermeye çalıştım. Tüyolar vermeye çalıştım.
0: Evet.
1: Burada şu yanıltmasın bizi. İşte ben böyle okuyorum, okumuşum. Hayır. Bunun asla vası sonu yok. Oldu bittisi de yoktur. Nerede neler yapıyorum? Usta da dinleyecek, yanındaki çırak da dinleyecek. Onun da kendine göre görüşünü alıp kendince yapman ya da yapmaman gereken şeyleri uygulamaktır.
0: Evet. Sizin kendi yorumunuzu geliştirebilmeniz için de onu yorumlamış bir başka ustayı da
1: Evet.
0: bilmeniz çok önemli. Bizim de amacımız bu zaten.
1: Aynen.
0: Ustalarla buluşmak, buluşturmak. Sevgili Yeşim'e dönüyoruz. İkinci türkümüzü de merak ediyoruz. Bize ne seslendirecek? Yeşim Gür sevgili dinleyiciler.
4: Kısa bir uzun hava okuyacağım. Okumaya çalışacağım daha doğrusu. Onun ardından da Üç Güzel Geliyor Bağlardan Beri türkü söyleyeceğim. Ama bu türküyü söylemeden önce böyle kısacık bir hikayesini de anlatmak istiyorum. Ben böyle türküleri çalışmadan önce o türkülerin hikayeleri var mı yok mu çok merak
1: Ne
4: ediyorum.
1: güzel, çok
0: Ne
1: güzel bir şey.
0: güzel.
1: Evet.
4: Yani kendimi sonra oradakilerin yerine koyup öyle yaşamaya çalışıyorum türküleri.
1: Ama
0: Ne
1: doğru
0: güzel.
1: yoldasın.
0: Aslında
1: İşin
0: geleneğin de
1: özlerinden bir
0: savunduğu
1: tanesi
0: bu
1: bu.
0: değil mi?
1: Evet,
0: Sevgili Hasan Özel,
1: İşin
0: evet.
1: özlerinden bir tanesi bu. Türkünün nasıl yakıldığı, nereden çıktığı, bir olay var mı yok mu? Ya da içinde bir söz ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor? Bunları anladığınızda, bunlara dikkat ettiğinizde inanıyorum ki o türküyü daha farklı okuyacaksınız.
4: Bu Sivas'a ait bir türkü. İmranlı'nın Çermişek köyünde asıl adı Arife olan Maley, Ağa Mustafa Paşa'nın kızıdır. Aynı köyden İsmet'le birbirlerini severler ama fakir oldukları için evlenmelerine izin verilmez. Daha sonradan Maley İsmet'e haber gönderiyor. Aman İsmet, canım İsmet, gel beni götür İsmet diyor. İsmet de bunu duyup çok seviniyor ve kaçıyorlar. Yakalanıyorlar. İsmet ayağından vuruluyor. Maley zorla başka biriyle evlendiriliyor. Daha zengin biriyle evlendiriliyor. Bunun üstüne İsmet de evleniyor, çocuğu oluyor ama ondan sonra

0: onun üstünde de böyle bir türkü yakılmış diye araştırdım. Tabii ki yanlışım varsa hocam düzeltin.
1: Estağfurullah, bazı hikayeler vardır. Kulaktan dolma hikayeler de olabiliyor.
2: Evet, evet.
1: Yani yakıştırmalar da olabiliyor.
0: Evet.
1: Doğrudur yanlıştır diye bir şey söylemem çok doğru olmaz. Mutlaka vardır öyle bir şey, yoksa çıkmazdı zaten.
2: Kaynaklardan duyulup evet. kaydedildiği kadarıyla böyle bir hikayesi olduğu biliniyor.
1: Evet,
2: ama diyorum. Başka bir yörede söylendiğinde başka hikayeyle de buluşmuş olabilir.
1: Evet, doğru.
2: Zaten türkülerin böyle bir özelliği var.
1: Kendi
2: hepimizin hikayesiyle buluşuyor.
1: Aynen
2: sevgili
1: öyle.
2: Dinleyiciler. O yüzden onun, bizden doğmuş çünkü.
0: Onun öncesinde de Arguvan'a ait bir uzun hava okuyacağım.
2: Yeşim Gürç çalıp okuyor sevgili dinleyiciler. Dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık sevgili Yeşim. Geleneksel yönelimleri olan, doğup büyüdüğü toprağı, kültürü öğrenmeye meyli olan genç solistlerimizden biri. Bu da bize çok büyük bir keyif
1: çok
0: veriyor değil mi?
1: Çok önemli faktör, doğduğu, büyüdüğü ya da yaşadığı yerin kültürüyle birlikte yaşaması, onu yaşatması. En önemli yaptığı işlerden birisidir insanların. Çünkü önce kendini tanıyacaksın, kendi kültürünü tanıyacaksın. Yani kendi kültürümüz varken başka kültürlere doğru yönelmek, tabii ki yöneleceğiz, tanıyacağız. O ayrı mesele. Ama önce kendimiz. İlk okuduğu Argoman Ağzı Türkü de Uzun Hava'da Kulduran'ındı. Çok güzel bir uzun. Ben de çok severim. Ağzına sağlık. Güzel okudun. Geleneği güzel sürdürecek gibi geliyor bana vallahi.
0: Değil mi?
1: Benden iyi çal, onu söyleyeyim yani.
0: Çok
2: estağfurullah hocam.
0: Bütün ekibimiz gençlerin her başarısından çok büyük keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz.
1: Bazı sözcükler, sözleri de tam anlayalım ya da tam icra edelim. Mesela o Uzun Hava'da geçen Bedik dedin herhalde. Bedir, parlak anlamına geliyor. Bedir saçı belik belik örgülü, yani parlak saçı belik belik örgülü anlamdadır. Bu küçük bir not olarak kalsın yanında. Bu her türküyü icra ederken de mutlaka kulağınızda küpe olsun. Türkülerin içinde geçen sözcükleri mutlaka inceleyin. Size ters gelenler olsa bile bunun ne anlama geldiğini çözün, ona göre okuyun.
2: Haklısınız hocam, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ruhunu hissettiğinizde karşı tarafa da bu hisleriniz icranızla birlikte yansıyacaktır. Evet, sevgili Yeşim'in bu arada doğduğu yer, büyüdüğü yer mi aynı zamanda? Elazığ değil mi?
2: Elazığ.
0: Malatya ve Sivas'ta çok yakın.
2: Çok
0: ve
2: yakın,
0: özellikle
2: evet.
0: Bu kültürün içinden türküler seçiyor, ne güzel. Değil mi sevgili Esra Er?
3: Kesinlikle,
0: ne dersiniz?
3: Öyle. Evet, türkülerimizde bir de duygu aktarımı da çok önemli. Karşıdaki insana yaşadığınızı yaşatmanız gerekiyor ki biraz daha onlara da geçsin o türkü. Bir de ben şuna inanıyorum. Yaş aldıkça okuduğumuz türkülerin duygularına daha iyi girebiliyoruz. Çünkü yaşadığımız olaylar bizi hem daha fazla etkiliyor hem daha çok olay yaşıyoruz. Bunun istisna sınavları da var tabii. Bazen öyle küçük çocuklardan öyle dertli türküler geliyor ki diyorsunuz acaba ne yaşadı bu yaşına kadar bu kadar güzel icra ediyor. Ama normal,
0: ruhu olgundur,
3: evet,
0: belki.
3: Galiba bazı yörelerde böyle var. Ağzına sağlık, çok güzel duyguyu da bize aktardı.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Evet, çok keyifle dinledik. Çok da güzel bir noktaya parmak bastı sevgili Esra Er. Biz bir şeyler yaşadıkça bizim

0: tecrübelerimiz arttıkça hoşgörümüz de gelişiyor. Galiba böyle türküleri hissedişimiz de farklılaşıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve sevgili Onur Tepekaya, çok yüksekten başladı dedik değil mi? Afşar Bozluğa ile başladı programa. Merak ediyoruz, sırayı alacak türkü hangi yöreden?
2: Yine Orta Anadolu yöresinden Aldı Turnam.
0: Yine çıtası evet. Yüksek klasik türkülerimizden biri.
3: Ses yapısına göre seçiyor Onur türkülerini. Doğru bir şey. Olabildiğince de hakimiyet sağlarsa güzel olacak, inanıyoruz.
0: Dinleyelim bakalım o zaman. Evet.

0: Evet sevgili Onur Tepekaya, ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel seslendirdi yine. Ne dedik sevgili dinleyiciler? Bu da şeker gibi, bal gibi bir türkü. Bir evet. Yöresi yok sanki, yurdun türküsü gibi çocukluğumuzdan
1: aynısını
0: beri
1: ben
0: söyleriz.
1: De söyleyecektim.
0: Ama bu o kadar da kolay bir evet. türkü olduğu anlamına gelmez değil mi? Ne dersiniz, nasıldı?
1: İcrası zor türkülerden bir tanesi. Bir de özlemi, gurbeti, hasreti çok iyi anlatan bir türkü. Zaten halk onun için benimsemiş. Yani Onur da güzel söyledi. Az önce söylediklerimi tekrar edeceğim. Mümkün olduğu kadar o kendi içimizdeki özümüzden çok uzaklaşmadan. Yani çocuklar haklı, şöyle haklı. Bu türküler o kadar çok değişik ağızlardan okunuyor ki kulak ister istemez kayabiliyor, gidebiliyor sağa sola. Siz biraz dik durmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar kendi içerisindeki orijinaline yakın okumaya çalışın. Ses hançeren güzel, ses yapın güzel, genişliği güzel. İyi kullanabilirsin. Tavsiyem bu olur.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Sağ olun.
0: Tabii ki gelişmeye devam ediyoruz,
1: evet, kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Önemli olan doğru kaynaklardan tabii. öğrenebilmek. Siz ne dersiniz sevgili Esra ikinci?
3: Ben de Hasan hocamın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Çok güzel ifade etti. Hem çok sevilen bir türkü. Sevgili Onur da ses aralığına uygun türküler seçiyor zaten. Güzel bir icraydı. Başarıların devamını diliyorum.
2: Çok sağ olun hocam.
0: Evet, bizi çocukluğumuzdaki türküyle buluşturduğu için Onur Tepekaya'ya bir kez daha teşekkür
1: evet.
0: ediyoruz sevgili
1: Adına
0: dinleyiciler.
1: Sağlık.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Genç yıldızlarımız Yeşim Gür ve Onur Tepekaya'yı ağırlıyoruz bu bölümde. Sevgili Yeşim, kaçıncı sınıftasın sen şu anda?
4: Ben lisans 4. sınıfım, son sınıfım yani.
0: Son sınıfı. Hangi üniversite olduğunu da
4: Ankara
0: söyleyelim.
4: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans 4. sınıf öğrencisiyim. Çalgı eğitimi ana alanım, bağlama.
0: Hayallerden biraz söz edelim mi?
4: Tabii ki alanımda ileride bir örnek aldığımız hocalarımız gibi çalgımda iyi yerlere gelmek istiyorum. Tabii ki bu yol sürekli öğrendiğimiz, her gün geliştiğimiz bir yol. En büyük hayalim, ailem bana çok emek verdi, annem, babam. İnşallah onları mutlu edebilecek bir seviyeye gelip onları biraz rahat ettirebilirim. En büyük hayalim bu.
0: Senin başarılarından muhakkak onlar zaten mutlu olacaktır.
4: Bütün üstadları dinliyorum. Saymaya zaman yetmez.
0: Zaman yetmeyecektir.
4: Bütün üstadlarımızın hepsi farklı bir tını, hepsinden öğrenebileceğimiz çok farklı şeyler var.
0: Ya daha benim çok çalıp en büyük okuyan ustaları mı dinliyorsun? Onu
4: ya
0: soracağım.
4: Ayırt etmiyorum aslında. Yani şöyle bir laf var ya, her çiçekten bir şey almaya bakıyorum aslında.
0: Evet.
4: Herkesten öğrenebileceğimiz çok şey var. Ben bazen benden çok küçük bir çocuktan bile bir şey öğrenebiliyorum. Çünkü o kadar yalın bakıyor ki Türkiye. Bilmediğim bir türküyü çok yalın çaldığını görüyorum. Ondan bir şey öğreniyorum. Ya öğrenmenin yaşı yoktur. Öğreneceğimiz kişinin de yaşı yoktur bence. Benim en büyük hayalim, daha yeni söyledim, evet, aileme layık bir evlat olmak, ama bunun yanında da geleneği gerçekten koruyup bu geleneği ilerleyen zamanlarda, çünkü biz de yaşlanacağız, bizim de çocuklarımız olacak belki, Allah nasip ederse, onlara bu geleneği yaşatmak. Çünkü kültürümüzün korunması gerektiğini düşünüyorum. Her şey değişebilir, tamam, yeniliklere hep açık olmamız gerekiyor, ama bir öz var. O öz bizim kendi benliğimiz ve o özü hep korumak. Benim aslında bütün amacım, bütün gayem bu. İnşallah da koruyabiliriz. İleriki nesillere, çocuklarımıza, kardeşlerimize güzel bir şekilde bunu aktarabiliriz.
0: Eminim ustalarımız da katılacaktır. Çok
1: kesinlikle
0: güzel ifade etti.
1: Güzel ifade etti.
0: Evet, çok güzel ifade etti Yeşim.
1: Özetledi.
0: Özetledi. Hatta programı da özetledi Yeşim. Çok güzel söyledi. Türküsünü de çok güzel söylesin, dinleyelim. Yeşim Gür'ü bir türküde daha dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık sevgili Yeşim Gür. Yine varyantları olan Anadolu'nun geleneksel özellikleri olan türkülerinden birini seçmiş. Ayrıca bu karşı biri okunan türkülerden biri ama yalnız seslendirdin.
1: Evet.
0: Çok da güzel seslendirdin bağlamanla. Ağzına sağlık ne dersiniz? Sevgili Esra Er, nasıldı?
2: Evet, ben de gayet beğendim. Güzeldi. Ellerine sağlık, hem sazına hem sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Daha güzel olacak, inanıyoruz.
0: Daha güzel.
3: Çünkü
0: elbette.
3: Onun az önce özetlediği bazı şeyler bu işe ne kadar sahip çıkacağını gösteriyor. Ben kızımıza inanıyorum. Daha güzel yerler gelecektir.
0: Onların hayallerine, umutlarına eşlik ediyoruz, ortak oluyoruz diyoruz ya. Bu bizi gururlandırıyor değil mi sevgili Hasan Özel?
3: Yani
0: geleneğine bu kadar sahip çıkan, ayaklarını yere sağlam basan gençlerle buluşmak
3: mutlu
0: bu programdan
3: seni.
0: Aldığımız en büyük keyif olacak.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili dinleyiciler.
3: Belki de bu program sayesinde birçok genci tanıyacağız. Bu bizim tavsiyelerimizdir. Size bir şeyler öğretmek değildir amacımız. Bizler sizlerden biraz tecrübeliyiz. Bildiklerimizi, yaptıklarımızı sizlere aktarıyoruz ki sizler bu yolu daha çabuk kat edin diye. Bizim tek yaptığımız bu. Belki de bir ışık tutacağız onlara, öyle söyleyelim.
0: Birlikte parlayacağız, birlikte enerji dolacağız. Bu enerjiyi hep birlikte paylaşıyor olmaktan keyif alıyoruz. Sevgili Onur Tepekaya'ya dönüyorum. Afyonkarahisar Emirdağlı kendisi ve bize o yöreden, tam da doğduğu topraktan bir türkü seslendirecek. Dinleyelim.
4: Harmana sererler, sarı samanı diyelim, Emirdağ'a gidelim.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Sevgili Onur Tepekaya ne güzel bir türkü seçti memleketinden sevgili dinleyiciler. Afyonkarahisar Emirdağ yöresinden. Bakalım nasıl söylemiş, memleketinin türküsünü nasıl söylemiş Onur Tepekaya. Sevgili Hasan Özen'e dönüyorum hemen.
1: Evet, Onur'un kendine bazı alışkanlıkları var. Ben bir saat boyunca onu gözlemledim. Bizim geleneğin dışında bazı okuma tavırları falan da olabiliyor. Özellikle finallerde falan. Böyle
0: dinledikleri
1: bir serbest,
0: isimlerden mi
1: yani
0: kaynaklanıyor?
1: Olabilir. Onu az önce zaten arz etmeye çalıştım. Bir alışkanlık haline gelebilir, bir tavır haline gelebilir. Bizde çok fazla yoktur böyle durarak bitirme falan. Biz normal türkü geliriz, kendi akış içerisinde finale doğru gideriz. Ya yumuşak biter ya da biraz daha böyle sert, keskin bitirilir. Böyle durarak beklek pek bizde yoktur. Bu da bir alışkanlık olabilir ama pek tavsiye etmeyiz, öyle söyleyelim. Kardeşimizin yolu açık olsun.
0: Esra Er ikinci, siz ne dersiniz?
2: Sevda'ya dair güzel bir türküydü. Duygusunu da çok güzel verdi. Yolu açık olsun.
0: Sesine yakışan türküler seçmiş,
2: evet,
0: gerçekten Onur.
2: Hı-hı.
0: Sesinin rengini ortaya çıkarıyor.
2: Evet.
0: Çok güzel. Geri kalan her şey çalışmakla ilgili,
2: kesinlikle
0: değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Yolları, yıldız.

0: Açık olsun gençler.
1: İnşallah. Öyle
2: çok sağ olun.
1: Amin.
2: Sağ olun.
3: Genç yıldızların önünde uzun bir yol var. Bizim amacımız da yolculukları daha verimli ve keyifli olsun diye tecrübenin yol göstericiliğiyle buluşturmak onları elbette. Yine ustaları ve genç solistleri buluşturan bir programın daha sonuna geldik. Bugün stüdyomuzu sevgili Osman Ateş hazırladı. Tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazda Cemil Altun eşlik ettiler. Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Esra Er ikinciydi. Ustalar koltuğunda ağırladığımız sanatçılarımız, genç solistlerimiz de Yeşim Gür ve Onur Tepekaya, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hem ustaları hem genç solistleri buluşturan bir güzel türküyle veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimize, gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı dostlarımız bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Vedat Şanlı bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle programımıza başladık. Kıymetli İsmail Altunsaray ile birlikte düet yaptık. Umarım
0: Çok keyifli bir
1: beğenmişsinizdir.
0: türkü değil mi?
1: Kesinlikle çok çok severim
0: Yani
1: ben de.
0: küçük gene çok hoş, lezzetli bir türkü. Tam yöreyi, tavrı
1: Tabii.
0: barındıran, küçük olmasına rağmen çok güzel bir türkü, etkili bir türkü.
1: Kesinlikle.
0: Buradan

0: Nevşehir'e de Ürgüp'e de selam olsun.
1: Selamlar, selamlar, sevgiler. Üstadım, dilersen programımıza...
0: Seninle başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan bir eser var. Yine yeşillendi germiş bağları. Bakarım oy, oy, oy. Erimez dağların karı. Ardından yine yakın yörelerden Sivas Şarkışla'dan üstadımız İhsan Öztürk'ün bir türküsü, ondan alınan bir türkü. Hacel Obası'nı Engin mi sandın? Naizane ben icra etmeye çalışacağım.
0: İhsan hocamızın ellerinden öpüyoruz.
1: Ellerinden
0: saygılarımızı
1: öperiz,
0: sunuyoruz.
1: Selamlar,
0: İnşallah
1: sevgiler,
0: dinliyordur
1: saygılar.
0: Bizi.
1: İnşallah.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık Senemciğim. Saz arkadaşlarımızın da ellerine ruhlarına sağlık. İyi ki varsınız.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Ne güzel Sivas'a da gittin ha.
2: Evet abi.
1: Ben de gideyim ya.
2: Vallahi senin benim sesinden çok seviyorum ben. Senin sesinden çok seviyorum ben
1: evet,
2: abi.
1: Sivas'a ardından da Maraş'a gidelim.
2: Çok güzel.
1: İlk önce Aşık Veysel Usta'dan, onun kaynak kişisi Aşık Veysel olan bir Sivas şarkışla türküsü Kul Olayım Kalem Tutan Ellere.
2: Çok güzel.
1: Ardından da geçtiğimiz günlerde andığımız kıymetli ustamız Aşık Mahsuni Şerif'ten, Maraş yöresinden İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım.
2: Çok güzel.
1: Bu Kul Olayım Kalem Tutan Ellere şiiriyle ilgili ben Kol Olayım Kalem Tutan Ellere diye de biliyorum.
2: Duydum, evet.
1: Onu da...
2: Ama çok manidar dediğin gibi. Kol
1: evet,
2: olmak.
1: İnsan insana kul olmaz.
2: Evet. Kol olayım. Evet.
1: Kalem tutan ellere, değil mi?
2: Evet evet, çok çok anlamlı hakikaten.
1: Yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bilginin değil mi?
2: Tabii.
1: Kültürün ne kadar önemli olduğunu en ufak bir...

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu abi.
1: Eyvallah.
0: Çok güzeldi, çok
1: Rahmetle
0: güzeldi.
1: anıyoruz Mahsuni Şerif ustamızı
0: Rahmetle anlıyoruz.
1: ve
0: Çok
1: Aşık
0: çok
1: Veysel
0: çok
1: ustamızı.
0: güzel eserler abi. Çok çok duygu yüklü eserler hakikaten. Hani duyduğun an sanki var olduğu zamanı taşıyan, o yani seni oraya götüren, zamanda yolculuk yaptıran eserlerden ikisini icra ettim bizim için gerçekten. Gittik yani, zamanda yolculuk
1: İnsanlarımızın da
0: yaptık.
1: çok sevdiği iki türkü bu
0: Tabii
1: aslında,
0: tabii
1: değil mi?
0: tabii tabii. Marş gibi.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi çok güzel iki yöreye gidiyoruz. Birbirinden farklı ama bugün ben denk geldi herhalde. İlki Konya yöresinden. Aslında böyle Eviç makamını andırıyor değil mi abi?
1: Evet.
0: En tarihi Aktan'dır ilk eserimiz. Sonrasında Kayseri yöresinden.

0: Yine bugün iki Kayseri türküsü seçmişim. Yeşil İpek Bükeyim. Biraz
1: Allah
0: hareketleneceğiz.
1: Allah, ne güzel. Valla
0: Yani ben
1: biraz havayı değiştir yani.
0: aynen abi,
1: Senem değil
0: aynen.
1: mi? Biz çok boğduk.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Makamsal değişiklikler, ritmik değişiklikler. Bakalım.
1: Eyvallah, dinliyoruz
0: Eyvallah,
1: keyifle.
0: eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür
1: sevgili
2: ederim.
1: Sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık.
1: Vallahi bizi oynattın.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Görünmüyor ama biz burada oynadık. Onu söyleyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Bizi yöre yöre dolaştırdın.
2: Eyvallah abi, sen de öyle.
1: Karadeniz'e doğru gideyim şimdi.
2: Oo, çok güzel, çok radikal.
1: Rahmetli Ömer Akpınar hocamızdan alınan, buradan Hüseyin Akpınar abimize de selamlar olsun.
2: Selamlar sevgili.
1: Ağa sarın balını diyeceğiz.
2: Ha,
1: ardından da yine Maraş'a, Elbistan'a gidiyoruz. Çamdan sakız akıyor. Kız nişanlın bakıyor. Eski de nişanlın gelmiş. Burcu burcu kokuyor diyor.
2: Vallahi. Maşallah.
1: Nane desin.

0: Ağzını yüreğine geldi. Ne sağlık, ne güzel.
1: Ya bir an mikrofon önüme çıktı. Sözü hatırlayamaz gibi oldum. Bir orada bir yaptım ama canlı yayındır, olur. Öyle
0: Yok
1: şeyler
0: yok.
1: olur dostlar,
0: Böyle bir
1: biliyorsunuz.
0: es oldu abicim. Hiç problem değil. Biz çok keyif aldık. Dinleyicilerimiz de eminim çok keyif alıyorlardır.
1: Bizim samimiyetimiz yeter ya.
0: Aynen
1: Öyle
0: öyle.
1: değil mi?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle abi.
1: neysek oyuz yani. Emin olun, burada neysek orada da oyuz, emin olun dostlar.
0: Nerede?
1: Yani orada.
0: Orada. Yüreğine gönlüne sağlık abi.
1: Evet,
0: Abicim
1: eyvallah.
0: programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama çok güzel bir yöreye daha götürmek istiyorum sizi efendim. Hem ekibimizi hem dinleyicilerimizi. Rumeli'den evlerinin önü handır, yanardı yüreğim külhandır. Görmeyeli
1: Külhandır.
0: çok zamandır, ya ben de o güzele yalvarayım mı diyor. Yalvarsın mı abi?
1: Yalvarmasın
0: Ya,
1: ya. Gerek yok.
0: yalvarmasın, yalvarmasın ama
1: Ama
0: sevsin ya.
1: vicdanlıysa yalvarabilir tabii.
0: Evet,
1: Vicdanlı
0: evet,
1: insanları ihmal etmeyelim, değil mi?
0: evet. Evet, aynen öyle. Hadi
1: Eyvallah.
0: bakalım.

Ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden iki türküyle hemen devam edelim, değil mi? Bir türkü de ben Sivas Divriği'ye gidelim gene. Nuri Üstünses'ten alınan bir Sivas Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte döner mi?

0: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Ben de sana eşlik etmek istedim böyle. Çok, çok sevdiğim bir türküdü.
1: Böyle daha güzel oluyor ya. Baş tacısın. Daha güzel.
0: Baş tacısın. Ben de aynı keyfiyeti alıyorum.
1: Hani
0: İyi
1: bu doğallık daha güzel. Beraber okumak, paylaşmak daha güzel.
0: Kesin.
1: Daha keyifli geliyor insana.
0: Programı baştan sona bir gün beraber okuyalım abi ya. Baştan sona.
1: Olur.
0: Vallahi ben varım.
1: Bir yapımcımız, sonraki türkü evini öyle yapalım.
0: Yapımcımız okey derse.
1: Evet.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda biz Senem Akdemir ve...
1: Ve ben İsmail Altunsaray.
0: Orkestramızda...
1: Orkestrada, bağlamada Ferhat Durmuş, nefesi de Ferhat Erdem, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen, bas gitar Vedat Şanlı, yapım yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeister'ımız Levent Kent... Stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın. Sevgiler, selamlar.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, mübadeleyi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit mübadeli Müvetted Önşan'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Müvetted Hanım'ın baba tarafı ailesi Girit'in Kandiye kentinin Tefeli köyünde yaşar. Hayvanları, zeytinlikleri, bağları vardır. Babasının dedesi ticaretle ilgilenir. Çetelerin her yeri yakıp yıkmaya başladığı günlerde bazı eşyalarını katırlara yükleyip gece yola çıkan aile gün ağarırken uzaktan limanı görür. Tam yaklaştık diye sevinirken çeteler önlerini keser. Yük de hafif, pahada ağır eşyalarını alırlar. Müvedded Hanım'ın ailesi köylerinden ayrılırken yanlarına içine altınlarını sakladıkları yorganı, bir sandığı ve birkaç bohçayı alır. Mübadiller kendilerini Türkiye'ye götürecek gemi limanda 14 gün bekler. Mübadillere liman çevresindeki Rumlar, Girit'te kalabilmek için Rum tebaasına geçen Türkler ve Türk askerleri yiyecek sağlar. Türkiye'ye Müvetted Hanım'ın babaannesi, dedesi, babası, amcaları Mustafa ve Mehmet olmak üzere 5 kişi gelir. Bodrum'da iskan edilirler. Devlet çekirdek aileyi korumakla birlikte diğer aileler farklı limanlara indirilir. Müvetted Hanım'ın babasının amcaları Mudanya, Tarsus, Mersin, Erdek gibi farklı yerleşim yerlerinde iskan edilir diyerek özetimizi yaptıktan sonra Özge Çam'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Seher vakti düştüm gurbet yoluna, yurduma, yarime selamlar ola.

Müvedet Hanım'a ailesinin gemi yolculuğunun nasıl geçtiğini sorduğumuzda şu yanıtı verdi. Anneannemler Şubat'ta soğuklarda gelmiş. Babamlar yazın geliyor. Yolculukları oldukça kötü geçiyor. Çünkü yazın ölüler bekletilmez, kokar. O zaman kolera çok yaygın. Herkes, bu benim annem, babam, çocuğum diyerek ölüsünü vermek istemiyor. Karaya çıkarmak ve toprağa defnetmek istiyor. Mesela çocukları ölen kadınlar sarıyor ve emziriyormuş gibi davranıyor. Öldüğünü saklamaya gayret ediyormuş. Çünkü gemide vefat edenleri dini tören yaptıktan sonra ağırlık bağlayarak denize defnediyorlarmış. Mübadiller vefat edenlerin defin işini toprağa ayak basınca yapmak istiyor. Ziyaret edecek bir yerimiz olsun diyorlarmış. Vefat edenlerin saklanması salgın hastalıklara sebep oluyormuş. Hava sıcak olunca mevtalar kokuyormuş. Bir de gemiye alışık olmayanların mideleri bulanıyor, istifra ediyor, ishal oluyorlarmış. Gemide iri yapılı bir delikanlı varmış, iyi güreşçiymiş. Yarışmalarda hep birinci geliyormuş. Bir gün koleraya yakalanıyor. Hem ishal oluyor hem de kusuyor. Uzun sürmeden de vefat ediyor. Subaylar fark ediyor. Yakınları Türkiye'ye götürelim diyor. Mevtayı görevlilere vermek istemiyor. Kavga çıkmış, yaralananlar olmuş. Sonunda dini tören yapılarak denize defnedilmiş. Değerli dinleyenler, ölüm konusu türkülerimizde işlenen konular arasında sıklıkla yer alır. Şimdi Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz türkü de şu dizelerle başlıyor. Ölüm ardıma düşüp de yorulmuş.

Müveddet Önşan'a ailesinin gemiden nerede indirildiğini de sorduk. Dedem tarafı iki kardeş, Hüseyin tarafı Ege'ye, Ali tarafı Tarsus'a iniyor. Babamların payına Bodrum düşüyor, oradan da Manisa'ya geliyorlar. Hala Bodrum'da kardeşleri var. Bodrum'dan ayrılıyorlar çünkü babaannem çocuklar denize düşecek, ölecek diye korkuyor. O güzelim yerleri bırakıp Manisa'ya geliyorlar. Şehir merkezine yerleştiriliyorlar. Manisa'da Kırtık diye bir yer var. Mübadele dolayısıyla oradan araziler veriliyor. Önce kasaplık yapıyorlar, dedemlere bağ, zeytinlik, bademlik veriliyor. O işleri de yapıyorlar. Babam büyüyünce fırıncılık yapıyor. Değerli dinleyiciler, Müveddet Hanım'ın ailesinin Manisa'ya yerleştiği bilgisini verdikten sonra sanatçımız Sabahattin Gülümser'den dinleyeceğimiz Manisa yöresinden derlenen türkü şu dizelerle başlıyor. Beyler bağında damları var önü sayalı, sayanın da direkleri mavi boyalı.

Müveddet Hanım'ın dedesi 11 kardeştir. Hasan'la Ali Manisa'ya gelir. İsmail, Ahmet, Kazım, Fahriye, Söke'ye gider. Bir tanesi de Kuşadası'na, diğeri ise Erde'ye gidiyor. Bindikleri gemi nereye bırakırsa aile orada iskan edilir. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz türkü, mübadillerin iskan edildiği illerden olan Burdur'dan derlenmiş. Serenler, serenler, yüksek serenler, ben gidiyorum, mamur olsun viranlar. Ahiret hakkın helal eyle yarenler.

Müveddet Hanım da birçok mübadil gibi ailesinin Türkçe bilmemesinin getirdiği sorunlara değindi. Dil bilmedikleri için çok eziyet çekmişler. Babaannem hep gülerek anlatırdı. Bir gün çocuklara yumurta pişirmek istiyor. Komşuya gidip gıt gıt gıdak demiş. Çünkü dil bilmiyor. Girit'ten okuma yazmaları var ama Türkçe nasıl anlatacaksın? Şimdi bize komik gelebilir ama mübadiller çok sıkıntılı günler geçirmiş. Dilini bilmediğimiz bir ülkede olduğunuzu düşünün. Karşılanması gereken ihtiyaçlar da var. O zaman şimdinin olanakları da yok. Günümüzde akıllı telefonlarda anında çeviri yapan uygulamalar var. Değerli dinleyenler, şimdi sanatçımız Fevzi Özkaya'dan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Durnalar dizi dizi aşar dağı denizi, uçun sılama doğru Dilan'ım bekler bizi.

0: Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak Girit mübadili Müveddet Önşan'ın ailesinin zorlu geçen gemi yolculuğunu, Bodrum'da iskan edilişlerini ve Türkçe bilmemelerinin getirdiği zorlukları anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda Müveddet Hanım'ın mübadil aile öyküsünün son bölümünde sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.
1: Hasretin Bu Yakası.

üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her türlü korku ve tezgik altında dertleri istiklal eşkiyle sırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!

Axşamınız xeyir olsun, Azərbaycan Rüzgarı proqramının qiymətli dinləyiciləri. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Məhməd Əmin Rəsulzadənin səsi ilə başlayan, Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Araz Bari əsəri işliyində və mərhum şair Şöhlər Əfşarın Üç Rəngli Bayrağım şiirinin anlam yüklü dizələri ilə dərinlik kazanan bugünkü yayınımızı Azərbaycan Cumhuriyyətinin bağımsızlığının 108-ci yıl dönümünə ithab ediyoruz. Azərbaycan Rüzgarı proqramında sizlər də biziz. Yapımcı Hafizə Batmaz, teknik yönetmen Türkay Günər və proqramı hazırlayan və sunan ben Səidə Ömər. 28 Mayıs 1918, Müslüman Doğunun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış bir gün. Aradan geçen 108 yıla rağmen o gün yakılan istiklal meşalesi bugün de aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı gururla yanmaya devam ediyor. Yalnızca 23 ay varlığını sürdüren bu büyük cumhuriyet, kısa ömrüne rağmen aldığı tarihi kararlar, gerçekleştirdiği reformlar ve ortaya koyduğu devletçilik anlayışıyla sadece Azerbaycan'ın değil, geniş bir coğrafyanın kaderini etkilemiştir. Bu cumhuriyet, halk iradesine dayanan yönetim anlayışıyla, özgürlük ve bağımsızlık ideallerini temel alarak Azerbaycan devletçilik tarihinin en önemli sayfalarından birini yazmıştır. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucuları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden, bağımsızlık idealini yaşadan büyüklerimizi ve uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yayınımıza sözleri Emin Abid Gültekin'e, bestesi Azerbaycan'ın vatansever ses sanatçısı Şəmis Əlistan Əli Zamanlıya məxsus olan Azərbaycan İstiqlalı əsəri ilə giriş veriyoruz. Əsəri ilə Şəmistan Əli Zamanlının səsindən dinləmiş olacağız.

0: gönüller coştu. Bir sevincin gücüyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal. O yaşayan milletin kalbinde can, İstiklal. O saadet, hayat, zafer, şeref, şan, İstiklal. O sönmeyen ebedi bir meşale, gönüllerde alışar, gözlerde sönse bile.
1: Sen bizimsen, bizimsen.

Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan Rüzgarı programının bugünkü yayını Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yıl münasibetiyle hazırlanmıştır. Programımız söz ve bestesi merhum Muğam Üstadı Xan Şuşunskiyə məxsus olan Ay Dilbər əsəriyle devam edir. Oxuyur Azerbaycan devlet sanatçısı Melek Hanım Eyyubova. İyi dinlemeler.

Kıymetli dostlar merhaba. TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu gece de yurdun dört bucağından gençlerimiz ve seslendirdikleri türkülerimizle sizlerleyiz. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri de yudan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin? Gidip de gelmeyen yari ben neyleyim? Vakitsiz açılan da gülü ben neyleyim?

Kıymetli dostlar, halk müziğimize gönül veren gençlerimizi sizlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Az önce Hüseyin Can Asoğlu'nun bağlaması eşliğinde öğrencisi Züleyha Çetkin'i dinledik. Bu kayıtta lise son sınıf öğrencisi bir yüreğin türkülere duyduğu sevgiyi hem de hocasının verdiği emeği hissettik. Bu vesileyle türkülerimizi yaşatan gençlerimize ve onların yolunu açan kıymetli öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyoruz. Türkülerimiz bu samimi gayretlerle yarınlara taşınmaya devam ediyor. İşte şimdi dinleyeceğimiz eser de gençlerimizin dayanışmasıyla ortaya çıkmış bir icra. Bağlama ve cura Berkay Mert Tunçay, kabak kemane Baran Gürler, Kaval Onurcan Gümüş ve ritimde Çağlar Korkut eşliğinde Büşra Tutumlu geliyor mikrofona. Nida Tüfekçi hocamızın Muharrem Ertaş'tan derleyip notaya aldığı bir Kırşehir türküsüyle. Başımda altın tacım, hem susuzum hem acım, yârimi bana verin, gerisi anam bacım.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımız devam ediyor. Konuğumuz Kerem Altıok, hocası Mahmut Cemal Sarı'nın bağlaması eşliğinde bir Yozgat türküsüyle gelecek huzurlarınıza. Kaynak kişi İbrahim Bakır, derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi. Bir çift durna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin durnalar.

Mahmut Cemal Sarı hocamızın bağlaması eşliğinde bu kez Merve Kınalı'yı dinleyeceğiz. Adnan Ataman'ın Yılmaz Arsoy'dan derleyip notaya aldığı bir Kastamonu türküsü. Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı?

Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derleyip notaya aldığı bir Konya türküsüyle programımız sona erecek. Deniz İlgün bağlamasıyla seslendirecek. Haydi bizim evde şeker de lokum badem var. Yavaş yürü, arkamızda Adem var.

Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı, Türkiye'lerin Genç Yıldızları programımızla birlikteydik. Haftaya yeniden buluşuncaya dek, hepinize sağlık, sıhhat ve huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim, iyi geceler.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerleyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin yaşantısına ve müzik kültürüne değindiğimiz programımızda siz değerli dinleyicilerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. Bu hafta programımızda yörüklerin yaşantısını yansıtan birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. İlk olarak Antalya'nın güzel ilçesi Kaş'a gidiyoruz. Hasan Kalkan'ın kaynaklık ettiği türküyü Sedat Yavaş'ın sazından ve sesinden dinliyoruz. Kalkan ile Kapıtaş'ın arası.

Antalya'dan Kütahya'ya geçiyoruz. Mustafa Argun'dan alınan güzel türküyü İsmail Çakır'dan dinliyoruz. Kayaköy'ün alt yanında dermeni.

Yörükler diyarı Uşak'tayız. Mustafa Koçak'tan İsmet Egeli'nin derlediği hüzün dolu türküyü TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğundan dinliyoruz. Kara çadırımda vardır üç direk.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Muğla'ya doğru yola çıkıyor. Muğla Kadıoğlu Zeybe'yi çeşitlemesini Murat Tezcan Ün'ün bağlamasından dinliyoruz.

Programımızı Afyon'un Şirin ilçesi Sandıklı'dan derlenen bir türküyle sonlandırıyoruz. Hasip Terlemez'den alınan türküyü ben Emrah Öz Kabak Kemane ile sizler için çalıyorum. Çay kenarında inadına bitiyor kestane. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mustafa Hoşsun'un derlediği bir Çankırı türküsüyle başlıyoruz. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. Fakirin geldi divane, elinde gül tane tane.

Yamaz İpek'in Mustafa Karaosmanoğlu'ndan derlediği Muğla türküsünü Tuğba Ger söylüyor. Saçaklıktan su damlar, bostan verin adamlar.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mustafa Şimşek'ten derlediği Bilecik türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Kekliği vurdum taşta, akıl kalmadı başta.

Neda Tüfekçi'nin Halime Tunç'tan derlediği Yozgat türküsünü Azize Gürses'ten dinliyoruz. Çattılar ocak taşını, kurdular düğün aşını.

Muzaffer Sarı Sözel'in Rüştü Şardağ'dan derlediği Sinop türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bük dibinde yatarım, beşli martin atarım.

Arif Çelik'in Mehmet Demiroğlu'ndan derlediği Çankırı türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Ey erenler böyle mi olur? Halı yardan ayrılanın.

Mükerrem Kemertaş'ın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş birlikte söylüyor. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türküevi programına hoş geldiniz. Türkülerimize, gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı dostlarımız bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Vedat Şanlı bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle programımıza başladık. Kıymetli İsmail Altunsaray ile birlikte düet yaptık. Umarım
0: çok keyifli bir türkü değil mi?
1: Kesinlikle çok çok severim.
0: Yani küçük gene çok hoş, lezzetli bir türkü. Tam yöreyi, tavrı tabii barındıran, küçük olmasına rağmen çok güzel bir türkü. Evet. Etkili bir türkü.
1: Kesinlikle.
0: Buradan Nevşehir'e de Ürgüp'e de selam
1: selamlar,
0: olsun.
1: Selamlar, selamlar, sevgiler. Üstadım, dilersen programımıza
0: seninle başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan bir eser var. Yine yeşillendi germiş bağları. Bakarım oy, oy, oy, erimez dağların karı. Ardından yine yakın yörelerden Sivas Şarkışla'dan üstadımız İhsan Öztürk'ün bir türküsü, ondan alınan bir türkü. Hacel Obası'nı Engin mi sandın? Naizane ben icra etmeye çalışacağım.
0: İhsan hocamızın ellerinden öpüyoruz.
1: Ellerinden
0: saygılarımızı
1: öperiz,
0: sunuyoruz.
1: Selamlar,
0: İnşallah
1: sevgiler,
0: dinliyordur
1: saygılar
0: bizi.
1: İnşallah.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık Senemciğim. Saz arkadaşlarımızın da ellerine ruhlarına sağlık. İyi ki varsınız.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Ne güzel Sivas'a da gittin ha.
2: Evet abi.
1: Ben de gideyim ya.
2: Vallahi senin benim sesinden çok seviyorum ben. Senin sesinden çok seviyorum ben,
1: evet,
2: abi.
1: Sivas'a ardından da Maraş'a gidelim. İlk önce Aşık Veysel Usta'dan, onun kaynak kişisi Aşık Veysel olan bir Sivas şarkışla türküsü, Kul Olayım Kalem Tutan Ellere.
2: Aa, çok güzel.
1: Ardından da geçtiğimiz günlerde andığımız kıymetli ustamız Aşık Mahsuni Şerif'ten, Maraş yöresinden, İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım.
2: Çok güzel.
1: Bu Kul Olayım Kalem Tutan Ellere şiiriyle ilgili, ben Kol Olayım Kalem Tutan Ellere diye de biliyorum.
2: Duydum, evet.
1: Onu da...
2: Ama çok manidar dediğin gibi. Kol
1: evet,
2: olmak.
1: İnsan insana kul olmaz.
2: Evet. Kol olayım. Evet.
1: Kalem tutan ellere, değil mi?
2: Evet evet, çok çok anlamlı hakikaten.
1: Yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bilginin, değil mi?
2: Tabii.
1: Kültürün ne kadar önemli olduğunu en ufak bir cümleyle, bir kelimeyle özetliyor.
2: Kesinlikle öyle.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu abi.
1: Eyvallah.
0: Çok güzeldi, çok
1: Rahmetle
0: güzeldi.
1: anıyoruz Mahsuni Şerif ustamızı
0: Rahmetle anıyoruz.
1: ve
0: Çok
1: Aşık
0: çok
1: Veysel
0: çok
1: ustamızı.
0: güzel eserler abi. Çok çok duygu yüklü eserler hakikaten. Hani duyduğun an sanki var olduğu zamanı taşıyan, o yani seni oraya götüren, zamanda yolculuk yaptıran eserlerden ikisini icra ettim bizim için gerçekten. Gittik yani, zamanda yolculuk
1: İnsanlarımızın
0: yaptık.
1: da çok sevdiği iki türkü bu
0: Tabii
1: aslında,
0: tabii
1: değil mi?
0: tabii tabii. Marş gibi.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi çok güzel iki yöreye gidiyoruz. Birbirinden farklı ama bugün ben denk geldi herhalde. İlki Konya yöresinden. Aslında böyle Eviç makamını andırıyor değil mi abi?
1: Evet.
0: En tarihi Aktan'dır ilk eserimiz. Sonrasında Kayseri yöresinden yine. Bugün iki Kayseri türküsü seçmişim. Yeşil İpek, Bükeyim. Biraz
1: Allah
0: hareketleneceğiz.
1: Allah, ne güzel. Valla
0: Yani ben...
1: biraz havayı değiştir yani.
0: Aynen abi,
1: Senem, değil
0: aynen.
1: mi? Biz çok boğduk.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Makamsal değişiklikler, ritmik değişiklikler. Bakalım.
1: Eyvallah, dinliyoruz
0: Eyvallah,
1: keyifle.
0: eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür
1: sevgili
2: ederim.
1: Sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ellerine, emeklerine, yüreklerine
1: vallahi
2: sağlık.
1: Vallahi bizi oynattın.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Görünmüyor ama biz burada oynadık. Onu söyleyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Bizi yöre yöre dolaştırdın.
2: Eyvallah abi, sen de öyle.
1: Karadeniz'e doğru gideyim şimdi.
2: Oo, çok güzel, çok radikal.
1: Rahmetli Ömer Akpınar hocamızdan alınan, buradan Hüseyin Akpınar abimize de selamlar olsun.
2: Selamlar sevgili.
1: Ağa sarın balını diyeceğiz.
2: Ha,
1: ardından da yine Maraş'a, Elbistan'a gidiyoruz. Çamdan sakız akıyor. Kız nişanlın bakıyor. Eski de nişanlın gelmiş. Burcu burcu kokuyor diyor.
2: Vallahi. Maşallah.
1: Nane desin.

0: Ağzını yüreğine geldi. Ne
1: Evet.
0: sağlık, ne güzel.
1: Ya bir an mikrofon önüme çıktı. Sözü hatırlayamaz gibi oldum. Bir orada bir yaptım ama canlı yayındır olur. Böyle
0: Yok
1: şeyler
0: yok.
1: olur dostlar.
0: Böyle bir
1: Biliyorsunuz.
0: es oldu abicim. Hiç problem değil. Biz çok keyif aldık. Dinleyicilerimiz de eminim çok keyif alıyorlardır.
1: Bizim samimiyetimiz yeter ya.
0: Aynen
1: Öyle
0: öyle.
1: değil mi?
0: Aynen
1: Yani.
0: öyle abi.
1: Neyse ki oyuz yani. Emin olun. Burada neysek orada da oyuz emin olun dostlar.
0: Nerede?
1: Yani orada.
0: Orada. Yüreğine gönlüne sağlık abi.
1: Evet,
0: Abicim
1: eyvallah.
0: programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama çok güzel bir yöreye daha götürmek istiyorum sizi efendim. Hem ekibimizi hem dinleyicilerimizi. Rumeli'den evlerinin önü handır, yanardı yüreğim külhandır.
1: Tamamdır.
0: Görmeyeli çok zamandır,

Ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden iki türküyle hemen devam edelim değil mi? Bir türkü de ben Sivas Divriği'ye gidelim gene. Nuri Üstün Ses'ten alınan bir Sivas Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte döner mi?

0: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Ben de
1: Eyvallah,
0: sana eşlik etmek istedim böyle. Çok, çok sevdiğim bir türküdü.
1: Böyle daha güzel oluyor ya. Böyle baş tacısı. Daha güzel.
0: Baş tacısın. Ben de aynı keyfiyeti alıyorum.
1: Hani
0: İyi
1: bu doğallık daha güzel. Beraber okumak, paylaşmak daha güzel.
0: Kesin.
1: Daha keyifli geliyor insana.
0: Programı baştan sona bir gün beraber okuyalım abi ya. Baştan sona.
1: Olur.
0: Valla ben varım.
1: Bir
0: yapımcımız,
1: sonraki türkü evini öyle yapalım.
0: Yapımcımız okey derse.
1: Evet.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda biz Senem Akdemir ve...
1: Ve ben İsmail Altunsaray.
0: Orkestramızda...
1: Orkestrada, bağlamada Ferhat Durmuş, nefesi de Ferhat Erdem, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen, bas gitar Vedat Şanlı, yapım yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maestrımız Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın. Sevgiler, selamlar.

0: Benim Türküm.
1: Bursa'dan İhsan Arda, Yeni Bağlar Taksi Durağı için Çalın Davulları adlı türküyü rica ediyorum.